Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza Neşet Ertaş'tan alınan bir türküyle başlıyoruz. Cengiz Özkan'ı dinliyoruz. Yar hoyrata tatlı kelam eyleme.

Selahattin Zorlu'dan alınan bir İzmir türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Sayıp'ın toprağı sıcaktır sıcak. Ulaş Kurtuluş ünlü sizinle.

Şahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır, asalıya çuha şalvar yakışır. Hisarlı Ahmet'ten alınan bu Kütahya türküsünü Gülşen Kutlu söylüyor.

Seheryeli bir Rumeli türküsüyle devam ediyor. Kekliğim kekliğim, kınalı kekliğim. Kaynak kişi Bedri Nizam ve söyleyen Naci Gürel.

yüce dağ gezip dolandın, dağların en sonu düze bağlıdır. Bir güzel ne kadar güzel olsa da en sonu kirpiğe göze bağlıdır. Aşık Çobanoğlu'ndan alınan bu türküde Erol Parlak'ı dinliyoruz.

İbrahim Bakır'dan Nida Tüfekçi'nin derlediği Yozgat türküsünü Nilüfer Sarıtaş söylüyor. Gam gasavet keder, yok olup gider.

Seher Yeli programımız Bir Çankırı Türküsü'yle devam ediyor. Hakan Kumru ve Necip Yılgın birlikte söylüyorlar. Evlerinin önü yaldız piyade.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Çay benim, çeşme benim, Çimen İhtar sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonla görüştü. Liderler ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Pakistan, Türkiye Petrolleri anonim ortaklığının sismik gemilerini karşılamaya hazırlanıyor. Pakistan petrol işlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik, gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Sismik gemiler bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz arayacak. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Ümaklı verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba'nın savcılık işlemleri tamamlandı. Ahmetcan Ağbaba, nüfus ticareti suçu kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Ankara'daki NATO zirvesinin kritik başlıklarından biri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Zirve öncesi ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü.

Venezuela, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12 binden fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 binden fazla. Depremlerin ardından günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri de kahramanlık nişanı ile onurlandırıldı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Tahran'da Hamane için cenaze töreni düzenleniyor. Hamane'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşhed kentinde gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamane'nin cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Luhansk'ın tamamının kontrol edildiğini söyledi. Rusya ayrıca kritik önemdeki Konstantinovka kentinin ele geçirildiğini açıkladı. Ukrayna ise bunu yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de St. Petersburg'daki bir petrol tesisiyle Leningrad bölgesinde bir deniz üssüne hedef aldıklarını açıkladı. TCG Oruç Reis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yıl töreni için New York'ta. Kentte düzenlenen Yelken Geçidi etkinliğinde yaklaşık 80 gemi özgürlük heykelini selamladı. TCG Oruç Reis fırkateyni de Türk bayrağını dalgalandırdı. Ataspor'unda Edirne'de 665. buluşma gerçekleşiyor. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlık mücadelesi sürüyor. Altın kemerin yeni sahibi bugün belli olacak. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Fas, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Fransa'da Paraguay'ı 1-0 yendi. Bu sonuçla çeyrek finale yükseldi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın değerli dinleyenler. Bugün 5 Temmuz Pazar, TRT Türkü'de sabah programından hepinize merhaba. Türkiye'nin dört bir köşesinden birbirinden güzel türkülerle sabahınıza neşe katmaya ve size konuk olmaya geldik. Bugün teknik yönetmenimiz Servet Sever, yapımcımız Kerem Bulut ve mikrofon başında ben Muhammed Çevik olacağım. Değerli dinleyenler, ilk türkümüzle Van yöresine doğru uzanıyoruz. İlhan Erten Sami Yılmaz Türk'ten derledi ve Hüsamettin Subaşı'nın sesinden dinleyeceğiz. Zap suyu derin akar.

Mavi yelek, mor düğme, yine düştün gönlüme. Her gönlüme düşen de kan damlar yüreğime. Münevver Özdemir'in sesinden dinledik bu Erzurum türküsünü değerli dinleyenler. Muzaffer Sarı Sözen, Haydar Tel Hüner'den derlemişti. Ve sırada bu defa Burdur'a doğru yol alıyoruz değerli dinleyenler. Ahmet Yamacı kaynak ve derleyen kişi, Makbule Kayı'nın sesinden dinleyeceğiz. Dere Geriyor Dere.

Kahramanmaraş yöresine ait bu türküyü Nazmiye Coşkun Özgül Aşık Mahsuni Şerif'ten derlemişti değerli dinleyenler. Ahmet Turan Şan'ın sesinden dinledik. Kanadım değdi sevdaya. Değerli dinleyenler, türkü yolculuğumuza bu defa Şanlıurfa ile devam ediyoruz. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü ekibinin yöre ekibinden derlediği türküyü Gülseren Erdağ'ın sesinden dinleyeceğiz. Arapata gibi sallar başını.

El Helever'in Geline. Bu Kerkük türküsünü Nida Tüfekçi Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlemişti. İclal Akkaplan'ın sesinden dinledik değerli dinleyenler. Sırada Artvin'e doğru uzanıyoruz değerli dinleyenler. Bu defa Muazzez Türink yöre ekibinden derlediği türküyü Hüseyin Mustafa Arı'nın sesinden dinleyeceğiz. Çift jandarma geliyor kaymakam konağından. Fiske vursam kan damlar kırmızı yanağından.

0: Yol durumu.
1: TEM Otoyolu'nun 0 ve 13. kilometreler arasında Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak verilecektir. Ayrıca çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine giriş kapatılacaktır. Aydın Otoyolu'nun 9-10. kilometreleri arasında Yalki Deresi Köprüsü'nün İzmir istikameti köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle 5-7-2026 tarihlerinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 13-16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş bir yolun bölümünden çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Ankara-Konya yolunun 28 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bu kesimde Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33. ve 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Alaca-Zile yolunun 19. ve 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Tokat-Almus yolunun 9 ve 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ve 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Of-Çaykara yolunun 19. kilometresinde bulunan T4 tünelinin bölünmüş yolun her iki yönünde tüplerinde yapılmakta olan aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle çalışmanın devamı müddetince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yol durumu.

Asker oldun vatana zalifim, gidiyon mu kıtana zalifim? Kışla boyu, yol boyu zalifim, adam ellerler toyu zalifim. Ankara yöresine ait bu türküyü Sabahat Aslan'ın sesinden dinledik. Burhan Gökalp kendi yazıp derlediği bu eseri. Değerli dinleyenler, şimdi Konya yöresine doğru uzanıyoruz. Kemal Koldaş, Ahmet Özdemir'den derlediği bu türküyü Oğuz Doğan Cengiz'in sesinden dinleyeceğiz. Ermeni'nin keklikleri ötüyor.

0: nanay, kısanım nanay, ey nanay. Gel çıkalım eyvana, gel gidelim seyrana.
1: Yükledim, göçemedim. Sivas yöresine ait bu türküyü Atakan Çelik, Bekir Hıdıroğlu'ndan derlemişti. Zehra Ganioğlu'nun sesinden dinledik. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 7.44'ü gösteriyor. Saat 7'de başlayan birlikteliğimiz 10'a kadar devam edecek. Ve şimdi bir başka yöreye, Şanlıurfa yöresine doğru uzanıyoruz değerli dinleyenler. Mehmet Özbek, Lütfi Emiroğlu'ndan derledi bu türküyü. Oktar Bora Ertuğrul'un sesinden dinleyeceğiz. Kara Çadır'ın kızı, fermanası kırmızı, gah giyer gah sallanır, hep kırar belimizi.

Orta Anadolu yöresine ait bu türküyü Emin Aldemir Necati Coşkun'dan derledi. Ümit Tokça'nın sesinden dinledik. Karanfil Ocak Ocak. Bu defa ülke sınırlarının dışına Azerbaycan'a doğru uzanıyoruz. Leyla Şerifi'nin kaynaklık ettiği bu türküyü Senem Akdemir'in sesinden dinleyeceğiz. Su attım yara değdi, elim duvara değdi. Dilim ağzım kurusun, ne dedim yara değdi.

0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu Akdeniz, Kahramanmaraş ve Hatay hariç, İç Anadolu, Sivas hariç, Karadeniz, Bayburt hariç, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Afyon, Karahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor hava sıcaklığında. Bölgelerimizdeki bazı illerin hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Bursa 29, Çanakkale 30, İstanbul 29, Kırklareli 27, Denizli 35, İzmir 35, Kütahya 25, Muğla 34, Adana 34, Antalya 30, Burdur 31, Hatay 30, Ankara 28, Eskişehir 28, Konya 31, Bolu 26, Bartın 27, Kastamonu ve Zonguldak 26, Amasya 29, Rize 28, Samsun 29, Trabzon 27, Erzurum 26, Kars 24, Malatya 33, Van 25, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Mardin 35 ve Şanlıurfa 38 derece olacak.
0: Hava durumu.

Erzurum yöresine ait bu türküyü Tuncay Kemertaş'tan dinledik. Aya bak nice gider. Alaaddin Seçgel Raci Alkır'dan derlemişti bu türküyü. Bu defa tekrar Azerbaycan yöresine doğru gidiyoruz değerli dinleyenler. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü Huşenk Azeroğlu'ndan derlediği türküyü Hediye Karabağ'ın sesinden dinleyeceğiz. Bu dağdan aşmak olmaz, narıncı başmak olmaz. Bir grup sözden ötürü yarnen savaşmak olmaz.

Aşıklarda olan efkar, Cengiz Özkan'ın sesinden dinledik. Nida Tüfekçi, Müslüm Ağbaba'dan derlemişti bu Erzincan türküsünü. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 8.14'ü gösteriyor. TRT Türkü'desiniz, TRT Türkü'de sabah tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi türkülerimize sosyal medya yorumlarıyla, sizden gelen yorumlarla devam ediyoruz. Ve Facebook'taki yorumları okuyarak başlıyoruz değerli dinleyenler. İlk olarak değerli dinleyicimiz Veli Özdemir Adıyaman'dan selamlar gönderiyor ve Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın. Sıradaki türkü Mehmet Baysal için gelsin diyor ve İsmail Günerhan Pendik'ten selamlar can dostlarım. Sıradaki türkü askerlerimize, polisimize ve Kars Akbaba köyüne gelsin. İyi ki varsın TRT Türkü demiş. Ve Fahri Özdemir Ankara Altındağ'dan günaydın, hayırlı sabahlar. TRT Türkü'de sabah yayın ekibine, sıradaki türküler tüm emniyet teşkilatına, polis arkadaşlarımına armağan olsun. Lütfen bir Neşet Ertaş ya da Aşık Veysel Usta türküsünü armağan ederseniz sevinirim diyor. Ve bir başka dinleyicimiz Mustafa Demir, Antalya Korkuteli Avdan Mahallesi'nden merhaba. Günün ilk ışıklarıyla evlerimize misafir olan TRT Türkü'nün Siz Güzide ekibini saygı ve sevgi muhabbetle selamlar. Sıradaki türküyü radyosu açık olan amcaoğlu Ekrem Demir ve eşine armağan olsun. Bir başka dinleyicimiz Fikret Dikmen de Niğde'den günaydın selamlar gönderiyor bizlere. Ve Mehmet Uluyurt Manisa Ortaköy Yunus Park'tan selamlar. Mutlu günler, sıradaki türküyü Kütahya Gediz'deki Terzi Mehmet Akçaalan ve türkü dostlarına armağan ediyorum diyor. Ve Rehber Hasan Özkan İstanbul Çekmeköy'den selamlar, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkürler. Bir başka dinleyicimiz Halil Kasap, günaydın, hayırlı sabahlar. Tatlı dilin güler yüzün solmasın inşallah. Kütahya Doğuluşah Köyü'nden selamlar. Sıradaki türküyü mahallemizin sakinleri teyzem Hatice Öztürk, Halil Sert, hanımı Sebahat, oğlu Salih Sert'e, güzel köyümün güzel insanlarına gönderir misiniz? İyi yayınlar diliyorum diyor. Ve bir başka dinleyicimiz Kazım Ülgü, günaydın TRT Türkü dostları, hayırlı sabahlar. Sabahat Hanım, Osmaniye Bahçe Bayıkdemir Köyü'nden sevgiler, selamlar. Bugün yayında Sabahat Hanım yok, yerine Muhammed Bey var, Kazım Bey. Ve devam ediyoruz Facebook yorumlarına. Bir başka dinleyicimiz Hasan Cengiz, Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden selamlar. Arkadaşlar, sıradaki türkü tüm türkü dostlarına ve İsmail Şimşek, İbrahim Kaya, Ali Gündoğdu, Ömer Ali Yılmaz ve Şuayip Şimşek Şaban Özkan için gelsin diyor. Ve bir başka dinleyicimiz Tülin Aşıksa, Zonguldak'tan günaydın türkü sevenlerime. Ve bir başka dinleyicimiz Salih Akova ise, günaydın İstanbul Pendik'ten selamlar. Sıradaki türküyü Trabzon Araklı Kayacık Köyü'ne ve TRT Türkü dostlarına armağan ediyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar diyor. Değerli dinleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor ve bu defa Denizli yöresine doğru gidiyoruz. Özel Gönlüm'ün derleyip kaynaklık ettiği türküyü Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Kara Üzüm Salkımı.

Bir Rafa Koydum Narı. Asilhan Doğan'ın sesinden dinledik bu Kırşehir yöresine ait türküyü. Soner Özbilen Çekiç Ali'den derlemişti. Ve sırada Marmara bölgesine doğru yol alıyoruz değerli dinleyenler. Bu defa Bursa yöresinden bir türküye merhaba diyoruz. Muzaffer Sarı Sözen İhsan Kaplayan'dan derlediği bu türküyü Gülcan Kaya'dan dinleyeceğiz. Zeytinyağlı Yiyemem.

Denizli yöresine ait bu türküyü Özay Gönlüm Paşa Osman'dan derlemişti ve Hale Gür'ün sesinden dinledik. Elindedir bağlama, kara gözlüm ağlama, o günkü sözlerimi cavur annene söyleme, zalim annene söyleme dedi. Değerli dinleyenler, sizden gelen sosyal medya, Facebook yorumlarıyla programımıza, TRT Türkü'deki, TRT Türkü'den sabah programındaki yayınımıza devam ediyoruz. Coşkun Bakan, günaydın Akdeniz incisi Antalya'dan tüm TRT Türkü dostlarıma ve ekibine. Sıradaki türkü eşim Saadet, kızım Büşra, gelinim Hafize, oğlum Osman Bakan'a ve Erdal Cingöz ve ailesine armağan olsun. Bir başka dinleyicimiz Osman Çayır, İstanbul Ok Meydanı'ndan günaydın. TRT Türkü ve sıradaki türküyü torunum Ege'ye, Emet Azant Köyü'nden Süleyman Birol'a armağan olsun. Kolaylıklar diliyorum TRT Türkiye'ye. Çok teşekkürler Osman Bey. Ve bir başka dinleyicimiz Mehmet Ali Akyıldız, Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden tüm TRT Türkü dinleyenlerine sıradaki parçaya armağan olsun. İyi yayınlar, selamlar. Ve Yaşar Özdemir, günaydın, hayırlı sabahlar Kütahya Tavşanlı'dan selamlar. Sıradaki türkü tüm türkü dostlarına gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Bir başka dinleyicimiz Maksut Tanış, Gümüşhane Bahçeli Beldesi'nden hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki türküyü tüm TRT Türkü dinleyenlerine ve çalışanlarına armağan olsun. Şaban Dişli, günaydın TRT Türkü'nün değerli yapım ve yayın ekibi, sevgili türkü dostları. İstanbul'dan selam ve sevgilerimi yolluyor. Hepinize güzel bir pazar diliyorum diyor. Çok teşekkürler. Mustafa Atmacı, Afyon Karahisar'dan günaydın herkese. Sıradaki türküyü Zonguldaklılar ve Afyon Karahisarlılara, ayrıca eşim Zeynep'e ve TRT Türkü dinleyenlerine, TRT çalışanlarına armağan olsun. İyi yayınlar. Ekibe selamlar. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Bir başka dinleyicimiz Osman Özdemir, güzel bir pazar sabahı Başakşehir Güvercintepe'den TRT Türkü dostlarına selam olsun.

Sıradaki Türküyü Amasya Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Pusacık köyüne, Çal köyüne, Dumanlı köyüne, Kızık köyüne, Kağnıcık köyüne gelsin. İyi ki varsın TRT diyor. Ve İsmail Hakkı Cansız bir başka dinleyicimiz Balıkesir'den günaydın ve selamlar gönderiyor bizlere. Ve Salim Uğuz Uşak Banaz'dan Kızılhisar köyünden bizlere selam yolluyor. Ve Keziban Kafalı Burdur'dan günaydınlar, selamlar, sevgiler dilerim. Sıradaki türküyü Burdurlulara armağan ediyor. Ve bir başka dinleyicimiz Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlar yolluyorum. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine bir türkü armağanım olsun diyor. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 8.39'u gösteriyor. TRT Türkü'desiniz. TRT Türkü'de sabah programındasınız. Ve programımız saat 10'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Türkü şölenimiz devam ediyor. Ve şimdi Kerkük yöresine doğru uzanıyoruz değerli dinleyenler. Nida Tüfekçi Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derledi bu türküyü ve İzzet Altınmeşe'nin sesinden dinleyeceğiz. Sen bir yana, bir yana.

İstanbul'dan gelir kayık. Ülkü Beşgül'ün sesinden dinledik bu İstanbul türküsünü. Muzaffer Sarı Sözen Hayriye Temiz Kalpten derlemişti. Ve şimdi Ordu yöresine gidiyoruz Karadeniz'e doğru değerli dinleyenler. Bu defa yine Muzaffer Sarı Sözen İbrahim Kurtul'dan derledi bu türküyü. Ve Hüseyin Balcı'nın sesinden dinleyeceğiz. Altaven'den belleri, belle bellemeleri, kız ablana söyleme gezdiğimiz yerleri.

Karanfil deste gider. Kilis yarısına ait bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen Şinasi Çolakoğlu'ndan derlemişti. Elvan Sevim'in sesinden dinlemiştik. Karanfil deste gider, kokusu dosta gider. Benim kalbimde sensin, senin kalbinde kimler? Değerli dinleyenler, saatlerimiz 8.53'ü gösteriyor. TRT Türkü'desiniz, TRT Türkü'de sabah programındasınız.

Eşin Gülşen ve evlatlarım Onur Bakır, Emre Bakır, TRT Türkü'de sabah ekibine ve bu radyoyu dinleyen herkese gelsin teşekkürler diyor. Biz de türkülerimizle yolda olanlara yoldaş, evinde şu anda kahvaltısını yapanlara da neşe katması dileğiyle türkülerimizi sizler için yayınlıyoruz değerli dinleyenler. Ve devam ediyoruz. Mevlüt Karaca, Mevlana Şehri, Konya Cihanbeyli, Karabağ'dan kucak dolusu selamlar. İyi ki varsın, dertlere derman, gönüllere ferman TRT Türkü. Çok teşekkürler. Ve Nikser'dan selam gönderen Selami Kabakçı da TRT Türkü dostlarına günaydınlar diyor. Ve Osman Filizli, İzmir Bayındır Söğütören köyünden selamlar. Hayırlı günler. Sıradaki türküyü bütün türkü dinleyicilerine, emekçilerine gelsin, iyi yayınlar diliyorum diyor. Ve Gürül Yavuz Eskişehir Meyalıçık köyünden iyi pazarlar. Sıradaki türkü bizim olsun diyor. Ve Servet Coşkun günaydın, hayırlı günler diliyorum. Size ve ekibinize yaptığınız özveriden dolayı teşekkürler. Herkes gibi ben de sizlerleyim, bilin yeter. Teşekkürler Hatay Dört Yol'dan Servet Coşkun, çok teşekkürler. Ve Osman Köz Terme Kozluk Mahallesi'nden türkü dostlarına selamlar olsun diyor. Emine Atamerse, yaşamın büyüsü umuttur. Umutlarımızın hiç bitmemesi dileğiyle Trabzon'dan merhabalar, mutlu yayınlar diyor. Çok teşekkürler. Sedat Uzun Tokat'tan günaydınlar. Değerli dostlarım Alaaddin Karaca, Mehmet Acar, Ali Gündoğdu, Rıza Hüseyin, Metin Akar, Ali Çakır, Ferit Mirahmetoğlu, Cevat Çıvkın, Esat Berbaroğlu, Kemal Bahadır, Şerafettin 500, Alaaddin Alparslan, Ali Yurdakul, Kadir Ağacataş, Aytekin Ayan, Turgut Arpaçay, Ali Arslan, İlyas Aydın, Ali Pervan, Murat Şükür ve bütün TRT Türkü grubu için bir Neşet Hoca eseri ricam olacak. Tokat'tan selamlar gönderiyor. Çok teşekkürler. Değerli dinleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. TRT Türkü'desiniz. Bu defa Kilis yöresine doğru uzanıyoruz değerli dinleyenler. Muzaffer Sarı Sözen, Şinasi Çolakoğlu'ndan derledi. Çok özür diliyorum, pardon. Trabzon yöresine uzanıyoruz bu defa. Muzaffer Sarı Sözen, Hüseyin Dilaver'den derledi bu türküyü. Kubat seslendirecek. Kubat'ın sesinden dinleyeceğiz. Gemiciler Kalkanım.

Bayram gelip elime elimize, name düşüp dilime dilimize. Mücella Ata'dan dinledik bu Kars türküsünü. Sami Yılmaz Türk Hüseyin Muratoğlu'ndan derlemişti. Ve sırada bir Neşat Ertaş türküsü var değerli dinleyenler. Halime Kız.

Canan Başkaya'dan bir potpourri dinledik değerli dinleyenler. TRT Türkü'de olan birlikteliğimiz devam ediyor. TRT Türkü'de sabah programındasınız değerli dinleyenler. Saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Ve şimdi sizden gelen yorumlarla, sosyal medyadan, Facebook'tan gelen yorumlarla devam ediyoruz programımıza. Mustafa Kına, Kayseri'den selamlar. Sıradaki türküyü eşime, çocuklarıma, mesai arkadaşlarıma ve radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli türkü sevdalısı dostlarıma armağan etmek istiyorum. Türküler hayattır, TRT Türkü candır. Ve bir başka dinleyicimiz Mehmet Kalaycıoğlu, Göletler Diyarı 11 Pazar Yeri Bilecik'ten günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günler dilerim. TRT Türkü ekibine ve dinleyenlere çok çok selamlar, iyi yayınlar dileğimle saygılar diyor. Ve Serap Çölküşü bize de günaydın diyor. Ve bir başka dinleyicimiz Behiye Özgür, Uşak Karahallı'dan selamlar. Sıradaki türkü eşim Bülent Özgür ve Paşa

Var köyü halkına gelsin, teşekkürler diyor. Sıdıka Tavukçu, çok teşekkür ediyorum. Sizleri dinliyoruz diyor. Biz de çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ve Durak Çağatay, günaydın, hayırlı sabahlar. Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan selamlar. Bir başka dinleyicimiz Tuncay Erol, Eskişehir'den bizlere selamlar yolluyor. Ve Kazım Yakışan, her gün dinlemekten büyük huzur bulduğumuz TRT Türkü ailemiz Ordu Korgan Yeşilyurt Mahallesi'nden kucak dolusu sevgiler, selamlar. Sıradaki türküyü canım ailen ve Korgan Yeşilyurt Mahallesi halkına armağan ediyorum, Kazım Yakışan. Ve Mustafa Fenercioğlu, günaydın ekibim, günaydın TRT Türkü ailem, herkese mutlu pazarlar diliyorum. Antalya'dan saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Mustafa Bey, biz de sizlere günaydın diyoruz ve biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Ve Emine Akyol, günaydın, hayırlı yayınlar diyor bizlere. Serpil Demirci, günaydın, mutlu pazarlar. Kocaeli İzmit'ten selamlar ve sevgiler gönderiyor. Hacı Tosun Refahiye'den selamlar gönderiyor bizlere. Çok teşekkürler. Ve Havva Türk, günaydın, bulutlu bir bulancak sabahından selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü eşim Kemal, kızlarım Rümeysa, Hüma ve Neva için istiyorum. Tüm radyo dostlarıma da selam söylüyorum diyor. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 9.15'i gösteriyor ve türkü yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bu defa Orta Anadolu yöresine doğru uzanıyoruz. Erol Köker'den Getir Berber, Getir Aynayı, Getir türküsünü dinliyoruz.

Al yorgan atılmıyor, yar sevdim tutulmuyor, ayrılık var, ölüm var, sevda zor çekilmiyor. Nevşehir yöresine ait bu türküyü kaynak kişi ve derleyeni Gürbüz Sapmaz'dı. Sibel Güzel'in sesinden dinledik değerli dinleyenler. Ve şimdi sırada bir potporimiz var. Soner Özbilen'in sesinden dinliyoruz.

Evet değerli dinleyenler, Soner Özbilen'den dinledik bu potpourri'yi. TRT Türkü'deki programımız tüm hızıyla devam ediyor. Saatlerimiz 9.29'u gösteriyor ve 10'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Şimdi türkülerimize sizden gelen o güzel yorumlarla ara veriyoruz. Sosyal medyadan, Facebook'tan gelen yorumları okuyarak programımıza devam ediyoruz. Mustafa Atmacı, Afyon Karahisar'dan teşekkürler. TRT çalışanları selamlar olsun sizlere Afyon Karahisar'dan. Bir başka dinleyicimiz Hamza Akkurt, İstanbul Pendik'ten günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü Samsun'da bulunan Akkurt ailesine, TRT Türkü ailesine ve Ormancı köy halkına gelsin diyor. Ve Cabir Şahin, günaydın Kayseri'den. Cabir Şahin, sıradaki türküyü tüm türkü dostlarına armağan ediyorum. İyi ki varsınız. Selamlar, sevgiler. Türküler hayattır, türküler geçmiştir, türküler gelecektir. İyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkürler Cabir Bey. İsmail Arıcan, Tekirdağ Hayrabolu'dan selamlar, iyi yayınlar diliyorum diyor. Ve Ahmet Özçelik, değerli sunucumuz Muhammed Çevik'le onun nezdinde İstanbul Radyosu TRT Türkiye ekibine kucaklar dolusu selamlar, sevgiler ve saygılar gönderiyor. Yıldıray Çınar'ın okuyacağı bir türküyü Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatı mensuplarımızla eş ve çocuklarına armağan ediyorum. Sağlıcakla kalın, hepinizin ömrüne bereket diyorum. Ahmet Özçelik, Mersin Erdemli'den ve Yıldıray Çınar'dan bir türkü talebinde bulunmuş Ahmet Bey. Tabii ki seve seve Ahmet Bey. Ve Suna Koçak, sunucumuz Muhammed Bey, çok teşekkürler, gururlandım, tebrik ediyorum, selam, sevgiler diyor. Çok teşekkürler Suna Hanım, siz de bizim daimi dinleyicilerimizdensiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Fatih Çelebi, Kahramanmaraş'tan selamlar, günaydınlar, iyi yayınlar diyor. Çok teşekkürler. Ve bir başka dinleyicimiz Ali Baş, Dinar'dan selamlar, türkülerimiz Dinarlılara armağan olsun, teşekkür ediyorum diyor. Ve Emine Yarar, günaydın, hayırlı pazarlar. Sıradaki türküyü arkadaşım Nevin Kekik, Serpil Demirci, Zeynep Öztürk ve tüm türkü severlere gelsin. Safranbolu'dan selamlar gönderiyor bizlere. Ve Sıdıka Tavukçu bizlere selamlar gönderiyor. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Değerli dinleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor ve Nevin Keklik, TRT Türkü ailesi ve türkü dostlarım, günaydın, hayırlı sabahlar, İzmir'den selamlar, sevgiler, sıradaki türkü, türkü dostlarına ve güzel ödemişime gelsin diyor. Hakan Yeşil ise türkü severlere İzmit'ten selamlar gönderiyor. Hatice Ünal, Acıpayam Kelekçi'den günaydın, sevgiler, selamlar, iyi yayınlar Hatice Ünal diyor. Ve Mahmut Üstündağ, Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından hayırlı sabahlar, saygılar, sevgiler, herkese selamlar diyor. Tevfik Şentürk, parçalı bulutlu bir Akçaabat sabahından herkese esenlikler, güzellikler diliyorum diyor. Ve Ergün Tontu, Darende'den hayırlı sabahlar, sıradaki türkü Tontu ailesine, Çamdeviren ailesine, Darendelilere, Ceyhanlılara, TRT Türkü dostlarına armağan olsun diyor. Ve programımız tüm hızıyla devam ediyor değerli dinleyenler. Bu defa yine bir potpourri var. Belkıs Akkale ve İzzet Altınmeşe ikilisinden dinliyoruz.

Al yanak allanıyor, aman yazması pullanıyor. Oyar çıkmış karşımda, aman dal gibi sallanıyor. Neşet Ertaş'ın kaynaklık ettiği bu güzel Kırşehir türküsünü İsmail Altunsaray'ın sesinden dinledik. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 9.44'ü gösteriyor. TRT Türkü'desiniz ve TRT Türkü'de sabahın son bölümlerine doğru gelmişken şimdi programımıza sizden gelen sosyal medya Facebook yorumlarıyla devam ediyoruz. Hasan Yalmancıoğlu İzmir'den bizlere selamlar gönderiyor ve günaydın diyor. Ve Türkan Şekerci Kastamonu Küre Çaybükü Köyü'nden günaydın. Sıradaki güzel türküler güzel köyümün güzel insanlarına gelsin ve ayrıca patpat ustası Ali Turan için de gelsin diyor. Ve Erdoğan Oktay günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Ayas Yumurtalık'tan selam olsun tüm dostlara. Sıradaki türküyü torunlarım Zeynep Zehra, Ayşe Ayaz ve Fındık Beren için çalarsanız çok memnun olurum. Saygılar, sevgiler gönderiyor. Ve bizim daimi dinleyicilerimizden biri olan Davut Güleç de Kayseri'den selam gönderiyor ve Medeniyetler ve Müzeler Şehri Kayseri'den dünyanın önemli meteor çukuru, Aladağlar'da Şifa Merkezi, Hacer Ormanları, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçen iki tarihi yol, İpek Yolu üzerindeki Kral Yolları, İncesu'da Mozaik Müzesi, Gesi ve Erkilet Bağları, Erciyes'in şifa dağıtan suyu, tarihi kadınlar ve kapalı çarşısı, Kurtuluş Savaşı'nda son sınıfından mezun vermeyen Kayseri Lisesi sadece birkaç özelliği. Merak ediyorsanız Kayseri'ye bekliyor ve sıradaki türküyü tüm dinleyenlere armağan ediyorum diyor Davut Güleç. Bu güzel ve değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Davut Bey'e ve devam ediyoruz. Osman Çokyaman günaydın, sabahlarınız şerifleriniz hayırlı olsun. Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun. Sıradaki eseri TRT Türkü yayın ekibine ve tüm türkü dostlarıma gelsin. Hayırlı yayınlar dilerim diyor. Ve Sebahattin Konal Giresun Batlama Deresi Toki evlerinden selamlar, sevgiler, kolay gelsin. Çok teşekkürler Sebahattin Hanım. Ve şimdi değerli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkü şölenimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bu defa yine Kırşehir yöresine doğru uzanıyoruz. Ve kaynak kişimiz Erol Cöke, Sevcan Orhan'ın sesinden dinleyeceğiz. Kula da sevdiğim kula, kolunu boynuma.

Değerli dinleyenler, TRT Türkü'deki programımızın son bölümüne gelmişken şimdi son türkümüzü sizlere okuyarak veda edeceğiz. Ve şimdi Kilis yöresine doğru gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Nail Aslanpay'dan derlediği bu türküyü Onur Şan'dan dinleyeceğiz. Yoğurt koydum dolaba, bugün başım kalaba.

Değerli dinleyenler, TRT Türkü'den yayınladığımız TRT Türkü'de sabah programının bugünlük sonuna geldik. Türkiye'nin dört bir yanından birbirinden güzel türkülerle evlerinize misafir, sizlere yoldaş olduk. Türküler kulağınızdan hiç eksilmesin ve neşeniz daim olsun diyoruz. Programımızı kapatmadan önce yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlarımın da ismini sayarak programımızı bitirmek istiyorum. Bugün seslerimizi size ulaştıran teknik yönetmenimiz Servet Sever vardı burada stüdyomuzda ve yapımcımız Kerem Bulut isteklerimizi size ulaştırdı ve mikrofon başında da ben Muhammed Çevik vardı ve bugün son türkümüz Muzaffer Sarısözen'in Nail Aslanpay'dan derlediği Kilis türküsü değerli dinleyenler. Onur Şan'dan dinliyoruz. Yoğurt koydum dolaba, bugün başım kalaba diyor. Hoşça kalın, iyi günler, görüşmek dileğiyle TRT Türkü'yle.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Eskişehir yöresine ait elindeki mendili yudur sevdiğim yudur türküsünde geçen yudur sözcüğü. Elindeki mendili yudur sevdiğim yudur, gönül kimi severse dünya güzeli odur diyor türkümüz. Burada geçen yudur kelimesi halk ağzında yıkamak demektir. Sözlükte yumak, yunmak ya da yumak şeklinde geçer. Anadolu'da da çokça kullanılan bir sözcüktür. Yıkanılan yere yunak, çamaşır yıkayan kişiye yunakçı, çamaşır leğeninin ya da teknesinin konulduğu yere de yunaklık denir. Artık günümüzde bu tabirler çok kullanılmasa da birçok türküde yer bulur. Bolu türküsünde su bulsam da elim yusam, Afyon türküsünde köprünün altı pınar, yusam ellerim donar, yine Bayburt türküsünde yar hamama gitme, kınanı yuma şeklinde görebiliriz. Biz şimdi Erkan Sürmen'in derlediği bu Eskişehir türküsünü korodan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime
0: bir türkü.
2: Saat 10.
3: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi. Türkiye-Pakistan İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenen forumda karşılıklı işbirliği fırsatları ele alındı, sektörel potansiyeller masaya yatırıldı. 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmada da kararlılık vurgulandı. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. Savunma Sanayi Forumu ilk kez resmi programda yer alacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. ABD Başkanı Donald Trump da 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında 9 ilçede 450 personelin katılımıyla denetimler artırıldı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirve süresince hava trafiğine yönelik geçici tedbirler uygulanacak. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı

yakalandı. Sabahın erken saatlerinde ellerinde bayraklarla tören alanına gelen yüz binlerce İranlı cenaze namazında hazır bulundu. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek. Ticaret Bakanlığı hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacak kritik bir adımı duyurdu. Arz güvenliğini korumak amacıyla ayçiçeği tohumunda sınırlı miktarda sıfır vergili ithalata izin verdi. Düşük gümrük vergili ithalat yerli ürünün tükendiği dönemde yapılacak. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba'nın savcılık işlemleri tamamlandı. Ahmetcan Ağbaba, nüfus ticareti suçu kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul'da suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP'den istifa eden Adnan Beker'in kardeşi Özay Beker de yer alıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de geçen yıl sağlık harcamalarına kişi başı 840 dolar, sigaraya ise 1024 dolar harcandığını söyledi. Yeşilay'ın sigara dahil her türlü bağımlılıkla mücadelede başvurulacak adreslerden biri olduğunu belirtti. Ülkemizi sağlıklı, dumansız bir ülke haline getirelim dedi. Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, açık su yüzmenin en zor parkurlarından biri olan Japonya'daki Tsugaru kanalını 13 saat 44 dakikada yüzdü. Zorlu parkurda 45 kilometre kulaç atan milli yüzücü Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk sporcu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkoğlu'nu yayımladığı mesajla kutladı. Tebrikler Aysu Türkoğlu. Şanlı bayrağımız dünyanın dört bir yanından gururla dalgalanıyor paylaşımında bulundu. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Fas, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Fransa'da Paraguay'ı 1-0 yendi ve bu sonuçla çeyrek finale yükseldi. Bu gece saat 23'te Brezilya ile Norveç çeyrek finale çıkabilmek adına karşı karşıya gelecek. Yarın sabaha karşı 3'te ise ev sahibi ülkelerden Meksika, efsanevi Azteca Stadyumunda İngiltere ile son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Benim Türküm.
1: Nilkan Etiz, İzmir Bahçe Duvarı'ndan açtım. Çok sevdiğim canım eşim Erdem Etiz'e gelsin.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
5: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkiye için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Spikeriniz ben Bahar Uygur, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
6: Merhaba, Ankara'dan Hafize. Türkü dinlemeyi, türkü söylemeyi çok seviyorum ve bütün türkü severlere bu türküyü hediye etmek istiyorum.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Canım abicim, sana gelsin. Kesik çayır biçilir mi? Bana yardan geç diyorlar. Seven yardan geçilir mi? Aman ben yandım, yandım, yandım, yandım. Ellerin memleketinde eğlendim kaldım. Aman desinler, desinler, şeker yesinler. Şu kız şu oğlana yanmış desinler. Aman ben yandım, yandım, yandım.

0: TRT Türkü.
1: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
2: Hayırlı günler. Güzel ülkemin güzel türkülerini sergileyen TRT Türküm. Ben Trabzon Akçaabat'tan fizik öğretmeni Ferhat Yanık. Sizden isteğim bülbül havalanmış yüksekten uçar. Has bahçe içinde gülüm var diye.

Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506

0: 86 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Merhaba, herkese güzel bir pazar günü dilerim. Bir atasözü der ki, bizim topraklarda önce kadınlar uyanır, sonra güneş doğar. Çünkü güneşi kadınlar doğurur. Karanlıkları aydınlatan, yarınları kuran, çalışan, üreten, paylaşan, kız erkek ayrımı yapmadan evladını eşit sevip bağrına basan, tüm annelerimize ve bize çeşitli hak ve özgürlükler veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Söyleyeceğim türküyü de TRT Türkü'nün geniş ailesine, kıymetli yapımcılarına ve canlarıma armağan ediyorum. Saygılar.

0: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Marmaris İlçe Tarım Müdürü Necmettin Kaya, sizlere bir Muğla türküsü söyleyeceğim. Herkese hayırlı günler dilerim.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 2781.
1: Daha çocuk yaştayken vadeli aşıklarımız arasına giren, at sırtında Anadolu'yu dolaşıp aşık meclislerine katılan, kendine has bağlama tavrı ve türkü çığırmasıyla coşkun sular gibi çağlayıp coşan aşıkların piri, rahmetli Davut Sulari üstadımızın 3 telli turna türküsünü yüreği sevgi dolu Anadolu insanımıza ve TRT ekibine armağan ediyorum. Aydın'dan Ramazan Salih Yılmaz.

0: meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
1: Merhaba TRT Türkü, hayırlı günler diliyorum. Ben Ankara Şilevli Koçlar'dan İbrahim. Bir türkü rica edecektim.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: TRT Diyarbakır Radyosu selam ve sevgilerimi sunuyorum. Önce torunlarım Miraç ve Ravza'ya ve sevdiklerime bir türkü armağan ediyorum. Evlerinin önü kavak, elin yüzün yumak.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 2781 numaralı telefona bekliyoruz.
2: Merhaba TRT Türkü ailesi. Ben İranlıyım. İsmim Emir, soyadım Bageri. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden bu mesajı gönderiyorum. Buradan bütün İran'a, Urmiye, Selmas ve köyüm Silab'a çok çok sevgiler, selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ederim.

0: dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: Merhaba TRT Türk ailesi. Ben Isparta Şarkara Cingecekale köyünden Mehmet Emin. Sizden Mevlam Birçok Dert Vermiş adlı türkü istiyorum. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Mevlam birçok dert vermiş,

TRT Türk'ü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, spikeriniz ben Bahar Uygur, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türkiye ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Sağ iç 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkati çekti. Sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerektiğini söyledi. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. Savunma Sanayi Forumu ilk kez resmi programda.

yer alacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan katılacak. ABD Başkanı Donald Trump da 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkati çeken bir görüşme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. Trump ve Putin bu yıl 4. kez görüştü. Temasların sürmesi konusunda mutabık kalındı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Türk Yıldızları Akrotim ekibi NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın gösteri uçuşu yapacak. Gösteri öncesi bugün Ankara semalarında son prova uçuşunu gerçekleştirecekler. Hem prova hem de gösteri uçuşları 15-15-15-30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecek. Ankara Valiliği, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle herhangi bir tedirginlik yaşanmaması için Ankaralıları uyardı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul Teşkilat Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Memişoğlu, Türkiye'nin ilk proton kanser tedavi merkezinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulacağı müjdesini verdi. AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler, araba kaydırmaları veya makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. İstanbul'da sahte belgeleri kargoyla yurt dışına gönderdiği belirlenen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin sahte pasaport ve kimlikleri kargo yoluyla yurt dışına gönderdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Venezuela, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2954'e yükseldi. 16 bini aşkın kişinin yaralandığı depremlerde 68 bin kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor. Spor. Edirne'de 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde mücadele sürüyor. Başpehlivanlık ve altın kemerin yeni sahibi bugün belli olacak. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Fas, kupanın ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0 yendi. Gecenin diğer maçındaysa Fransa Paraguay'ı tek golle geçti. Fas ve Fransa çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası heyecanı bugün 2 maçla devam edecek. Saat 23'te Brezilya ile Norveç, gece 3'te ise ev sahibi ülkelerden Meksika, İngiltere ile karşılaşacak.

Türkülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de sizler için yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri solistlerimizin o güzel seslerinden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Programa Nida Tüfekçi'nin Sadık Ergun ve Bayram Arıcı'dan derlediği sevilen bir Ankara türküsüyle başlıyoruz. Solistimiz Mustafa Kemal Şimşek söylüyor. Bulguru kaynadırlar, serine yayladırlar. Bizde adet böyledir, güzeli ağladırlar, çirkini söyledirler.

Çekin halay düzülsün, sürmeli gözler süzülsün. Sabah Taslan'ın Emin Aslan'dan derlediği bu ritmik neydi türküsüyle sıradaki solistimiz Gülten Çadırcı.

Şimdi de Ahmet Yamacı'nın Ramazan Şenses'ten derlediği Diyarbakır türküsüyle Bedri Aysel'i radyolarınıza konuk oluyor. Hangi bağın bağbağını san gülü sen, aldın aklım beni, ettin deli sen. 40 yıl kalsa yine kendi malımsan, isterim ki bir gün evvel gelesen.

Şemsiyemin ucu kare, yokmuş o derdime çare. O yar güzel, ben biçare. Çaresiz dertlere düştüm, bir vefasız yare düştüm. Muzaffer Sarı Sözer'in Süleyman Çakal'dan derlediği Rumeli türküsünü Zeynep Cihan yorumluyor.

Anadolu Kuşağı Türkülerle Gün Ortası, Yıldız ve Ahmet Gazi Ayhan'ın Konya Yöresi Yöre ekibinden derlediği türkümüzle devam ediyor. Bekir Ünlü Ataer söylüyor. Fırın üstünde fırın, duyun komşular duyun, ben bir yare vuruldum, çaresini siz bulun.

Eşimden ayrıldım, yamandır halim. Adettir aşığın halı da böyle olur. Yer fikrimi çeldi, çevrildi yolum. Mecnun dedikleri deli de böyle olur. Cana ilaç imiş aşkın zirabı. Bülbül gül dalında çeker gülabı. Beni mest eyledi aşkın şarabı. Dost elinden gelen dolu da böyle olur. Amasya Merzifon yöresinden derlenen deyişi solistimiz Gülşen Kutlu yorumluyor.

Gel benim gelin yârim, ver bana elin yârim, kaşan gözen vurguna, ben de sana baygına. Gör aşkın yarasını, ne kadar derin yârim, evlerinin direği, kardan beyaz bileği, yârinden ayrılanın nasıl yanmaz yüreği. Zülkü Falta'nın Enver Demirbağ'dan derlediği Elazığ türküsünü Okan Murat Öztürk'ün sesinden dinliyorsunuz.

Kendim gurbet ilde, gönlüm sılada, ayrılmam naçarlık vardır arada. Ben gideli neler oldu sılada, öbür mektubunda yazasın bacım, özledim bacım, del oldum bacım. Söz ve bestesi Celal Yılmaz'a ait türküyü Serpil Sarı'nın sesinden dinliyorsunuz.

Nuri sesi güzel seslendirdi. Leyla'm. Şimdi de Nuray Hafiftaş bir Sıla türküsü söylüyor. Yola düştüm giderim, yâre selam ederim. Yer selamım almazsa Sıla'yı terk ederim.

Bahçede erik dalı, dibinde gördüm yâri. Sen otur da söyleyeyim başıma gelen hali. Kıyıdan kıyıdan kıyıdan gel, ortası çamur, kıyıdan gel. Bursa Keles Yöresi Yöre ekibinden Ömer Akpınar'ın derlediği bu ritmik sevda türküsünü Oğuz Aksaç yorumluyor.

Mendilim işle yolla, işle gümüşle yolla. Halden bilmez diyar yar, söz anlamaz ne çare. İçine beş elma koy, birini dişle yolla. Diyar yar, halden bilmez diyar yar. Geçti ömrüm, ne çare. Enver Demirbağ'dan alınan Elazığ türküsünü solistimiz Elvan Sevim sizlerle.

Kıymetli Türkü Dostlarımız programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, haftaya aynı gün ve saatte sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Ve yeniden buluşana değin sizler de lütfen türkülerle sağlıcakla ve hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla birbirinden güzel türkülerle geldik huzurlarınıza. Sizler de radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün türkü yolculuğumuzu Serap'tan hazırladı. Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. İlk türkümüzle Artvin yöresine gidiyoruz. Mücella Ata söylüyor.

yöresine ait türküyle devam ediyoruz birlikteliğimizi. Alaaddin Seçkel'in derlediği türküyü Neriman Altındağ Tüfekçi söylüyor. Aya bak nice gider.

TRT Türkü. Adana yöresine gidiyoruz. Nurettin Dadaloğlu'nun Aşık Ferrahi'den derlediği türkü Turan Engin söylüyor. Ah neyleyim gönül, senin elinden mi?

0: TRT Türkü.
1: Malatya yöresine gidiyoruz sevgili dinleyenler. Hasan Durak'tan alınan türküyü Cengiz Özkan söylüyor. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, şalkı vurur pencereden bacadan.

Sevgili dinleyenler, Erzurum yöresine ait bu türküyü dinliyoruz şimdi. Raci Alkır söylüyor arşiv kaydından seçtiğimiz türküyü. Tutam yar elinden tutam.

0: TRT Türkü.
1: Muş yöresine gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Belkıs Akkale söylüyor. Havada bulut yok, bu ne dumandır.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.33'ü gösteriyor. Canlı yayınımız Şahin Gültekin'in sesiyle Muğla yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Çökertmeden çıktım, başım selamet.

0: TRT Türkü.
1: Nida Tüfekçi'nin Muhlis Akarsu'dan derlediği Sivas yöresine ait türküyü İzzet Altınmeşe söylüyor. Dağlar seni delik delik delerim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, TRT Türkü'de Bizim Eller programında birlikteliğimiz Aysun Gültekin'in sesiyle Erzurum yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Bağa gel, bostana gel.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, bizim ellerde yavaş yavaş son dakikalara yaklaşıyoruz. Erdal Erzincan söylüyor şimdi. Nem kaldı.

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar yöre yöre dolaştık. Veda vaktine ulaştık. Serap'tan Ahmet Aykılıç, ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Musa Eroğlu'nun sesiyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Sarı saçlarına, deli gönlüme bağlamışım, çözülmüyor mi acaba? Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. Savunma Sanayi Forumu ilk kez resmi programda yer alacak. Ayıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan katılacak. ABD Başkanı Trump da 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'da yapılacak NATO zirvesine dair detayları paylaştı. İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceğini belirtti. Duran, Kuzey Atlantik Konseyi'nin 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacağını ifade etti. Zirve marşında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcı devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştireceğini belirtti. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılım ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. Trump ve Putin bu yıl 4. kez görüştü. Temasların sürmesi konusunda mutabık kalındı. Türk Yıldızları Akrotim ekibi NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın gösteri uçuşu yapacak. Gösteri öncesi bugün Ankara semalarında son prova uçuşunu gerçekleştirecekler. Hem prova hem de gösteri uçuşları saat 15.15 ve 15.30 saatleri arasında olacak. Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecek. Ankara Valiliği oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle herhangi bir tedirginlik yaşanmaması için Ankaralıları uyardı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul Teşkilat Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Memişoğlu, Türkiye'nin ilk proton kanser tedavi merkezinin Başakşehir Çam ve Sakuraşehir Hastanesi'nde kurulacağı müjdesini verdi. AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi trafik güvenliğini artırmaya yönelik.

yönelik düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler drift yapmaları veya makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. 16 ilde 22 suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi. İstanbul'da sahte belgeleri kargo ile yurt dışına gönderdiği belirlenen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin sahte pasaport ve kimlikleri kargo yoluyla yurt dışına gönderdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir restoranda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekip sevk edildi. Ekipler alevlerin yakınındaki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çalışma yürütüyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. İran ve ABD masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan, Suudi Arabistan merkezli El Arabiya müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Venezuela 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2954'e yükseldi. 16 bini aşkın kişinin yaralandığı depremlerde 68 bin kişinin kaybolduğu bildiriliyor. Haberleri dinlediniz.

Anadolu'nun dört bir yanından yükselen ezgilerin buluştuğu Türkü Diyarı programına hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Her zaman olduğu gibi sevginin, kardeşliğin ve umudun sesi olan türkülerle birlikte olacağız. İstiyoruz ki bugün de gönülleriniz huzur bulsun, yüzleriniz tebessümle aydınlansın. Yaklaşık bir saat boyunca birbirinden sevilen ezgilerle sizlere keyifli bir türkü yolculuğuna çıkaracağız diyelim öncelikle. Yapım ve yayında emeği geçen Türkü Diyarı ekibimize gelince. Sevgili dinleyenler, bugünkü Türkü Diyarı programımızı yapımcımız Reşat Fidan hazırladı. Ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan, mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, Diyarbakır'dan ülkemizin dört bir yanına ve gönül coğrafyamızın her köşesine sevgi ve selamlarımızı iletiyor. Sizleri türkülerimizin sıcak iklimine davet ediyoruz. Türkümüz Anadolu'nun içli ezgileriyle yoğrulmuş sevda türkülerinden biri. Penceresi dilmeden, geldi geçti gülmeden dizelerinde karşılıksız sevdanın yarım kalmış bir gönül hikayesi anlatılır. Burdur yöresine ait ezgimizi Sevinç Sarı'nın yorumuyla dinletiyoruz. Müzik

Sevgili dinleyenler, programımızda sıradaki türküyü Belkıs Akkale seslendirecek. Ay doğar ayazlanır, gün doğar beyazlanır. Gelin olacak kızlar hem gider hem nazlanır.

Sırada dünyanın gelip geçiciliğini ve gönül huzurunun önemini anlatan öğüt niteliğinde bir türkü var sevgili türküseverler. Sibel Güzel'in yorumuyla dinletiyoruz. Bu dünyanın devranına aldanma gönül, aldanma.

Bülbülüm bağ gezerim, aşığım dağ gezerim, yüz yerde yüz yaram var, el sanır sağ gezerim. Elazığ yöresine ait bu güzel türkü Münevver Özdemir'in sesiyle radyolarınızda.

Sıradaki türkümüz Anadolu'nun geleneksel halk ezgileri arasında yer alan bir türkü. Ayvanda yatan oğlan Kadınlar Korosu'nun yorumuyla radyolarınızda.

Sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programında şimdi de sizlere dinleteceğimiz türkümüz Edirne yöresinden. Sanatçımız Şahin Gültekin'in yorumuyla dinleteceğiz türkümüzü. Dut fidanı boyunca, dut yemedim doyunca, ağzım dilim kurusun, yar demedim doyunca.

sırada bir Şanlıurfa türküsü var sevgili türküseverler. İki dağın arasında kalmış ama adlı türkümüz ayrılığı, kederi ve gönül sızısını içten bir anlatımla dile getiriyor. Selma Geçer'in yorumuyla dinletelim.

Karanfil üzer gider, yaprağın süzer gider. Oyar yolunu yitirmiş, inşallah bize gider. TRT Türkü'de TRT Kap Diyarbakır Radyosu Türkü Diyar programında şimdi de Mehmet Özbek'in derlediği Kerkük türküsüyle Ahmet Tuzlu radyolarınızda.

Sıradaki ezgimiz Sevda'nın gönülde bıraktığı derin izleri anlatan duyguya yüklü bir türkü. Bir gözleri ahu yaktı sinemi, bundan sonra dağlar vatanım olsun. İstemem sarmasın alem derdimi, verdiği sözleri tutanım olsun. Cem Çelebi'nin yorumuyla dinletiyoruz.

Türkülerin yarenliğinde birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından. Şimdi de sevgili dinleyicilerimiz, dinleteceğimiz türkü: Kaçma güzel kaçma, ben adam yemem, gizli sırlarını ellere demem. Bu türküyü de Bahattin Turan sizler için seslendiriyor ve radyolarınızda keyifle dinliyoruz.

Türkü Diyarı sevgili dinleyenler bir Sivas türküsüyle devam ediyor. Giderim Kırağına, Gül Yoldum Orağına dizeleriyle başlayan bu Sivas türkümüzü Turgay Başyaylan'ın yorumuyla dinletiyoruz.

Sevgili dinleyenler, stüdyo saatimiz 14.42'yi gösteriyor ve programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru ilerlediğimiz bu dakikalarda Antalya yöresinden derlenen bir türküyle birlikteliğimiz devam ediyor. Gülay Özer sizler için seslendirecek. Meşelidir Engin'de dağlar meşeli. 3 yıl oldu ben bu derde düşelim.

Pestesi Muhlis Akarsu'ya ait bir türküyle Türkü Diyarı TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan devam ediyor sevgili dinleyenler. Özlem Özdil söylüyor, yine dost yaralanmış.

Türkü Diyarı'nda şimdi de Nida Tüfekçi'nin derlediği bir Nide türküsü dinleyeceğiz. Yeşim Dağlı söylüyor. Yine yeşillerde Nide bağları.

Sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programının bugün de sonuna geldik. Reşat Fidan hazırlamıştı Türkü Diyarı programımızı. Ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan'dı. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Sağlıklı, huzurlu ve türkü dolu günler dileğiyle TRT Türkü'de kalın, gönlünüzden geçen türkülerle kalın diyelim ve sizlere güzel bir türküyle hoşça kalın diyelim. Bülbülün Kanadı Sarı adlı türküyle sizlere veda edeceğiz. Sevgili dinleyenler, Celal Güzel Ses'ten alınan bu türkümüzle tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Evet, Sara'dan dinleteceğiz sevgili dinleyenler. Çeşmi Siyahım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programıyla sizlerle birlikteyiz. Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Bugün de birbirinden güzel türkülerle sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Yusuf Cemal Keskin'den bir türkü dinleyeceğiz. Sık Sara.

Ordu yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Sabahattin Sarıyer'den derlenen türküyü Ali Rıza Gündoğdu seslendiriyor. Yarimin giydiği yeşil entari, eridi kalmadı dağların karı.

Trabzon yöresine ait türküyü Özlem Üngör'den dinledik. Ben ağlarım, el güler, oy başıma gelenler, benim derdime düşsün şimdi bana gülenler. Bu kez Karabük Safranbolu'dan bir türkü dinleyeceğiz. Hale Gür bizlerle. Yüce dağ başında kara kış olur, bastığın yerler donar taş olur.

Bu güzel horun havasından sonra şimdi de Rumeli İskeç'teyiz. Özgür Eren bizlerle. Penceresi yola karşı, gelen geçen atan taşı.

Resul Dindar'dan dinledik. Evleri hane hane, parlayı gümüşhane. Gümüşhane kızları dünyalarda bir tane. Şimdi de Çankırı yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Ümit Bekiz Ağa bizlerle. Yemenimi al isterim, ortasında dal isterim.

Karadeniz'den programının yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken şimdi de Giresun Görele'deyiz. Ümit Tokçan seslendiriyor. Çavuştu diye diye düştüm yollara düştüm. Bu gaybana sevdalık bak ne hallere düştüm.

baban görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi. Allah şahur bizi. Baban görmesin bizi. Baban görürse

son türkümüzü Erol Köker'den dinleyeceğiz. Samsun İskelebaşı. Bugün de Karadeniz'den programının sonuna geldik. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcüm. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne alacak. Savunma Sanayi Forumu ilk kez resmi programda yer alacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan katılacak. ABD Başkanı Donald Trump 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da yapılacak NATO zirvesine dair detayları paylaştı. İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceğini belirtti. Duran, Kuzey Atlantik Konseyi'nin 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacağını ifade etti. Zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirileceği belirtildi. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. Trump ve Putin bu yıl 4. kez görüştü. Temasların sürmesi konusunda mutabık kalındı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul Teşkilat Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Memişoğlu, Türkiye'nin ilk proton kanser tedavi merkezinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulacağı müjdesini verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı güvenli ve konforlu ulaşım için yatırımların aralıksız olduğunu söylüyor. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Sivas-Tokat Karayolu üzerinde inşa edilen Çamlıbel Tüneli'nin temelini attı. 4735 metre uzunluğundaki tünel sayesinde güzergahın seyahat süresi 5 dakikaya düşecek. Yılda 371 milyon lira tasarruf sağlanacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler drift yapmaları veya makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. 16 ilde 22 suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü THKPC Devyol'un gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. 63 adrese düzenlenen baskınlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'in Kepsut ve 6 Eylül ilçelerinde arazide çıkan yangınlar ormana sıçradı. Her iki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Beykoz'da yenilenecek Paşabahçe Stadı'nı da kapsayan yaşam alanı projesinin bir yılda tamamlanacağını söyledi. Kurum, doğa sistemiyle 5 günde 7 milyondan fazla ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Bakan Kurum, İstanbul Beykoz'da tapu dağıtım töreninde konuştu. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Ancak mevcut dini lider Müşteba Hamene törende yer almadı. Yarın Tahran sokaklarındaki veda töreninin ardından Hamene'nin naaşı Kum kentine götürülecek. İran ve ABD masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak.

Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan hepinize merhaba. Anadolu'nun sözle yoğrulmuş hafızasından, gönülden süzülen ezgilerle bir saat boyunca beraber olacağız. Bu programda türküler sadece dinlenmez. Durulur, düşünülür, hissedilir. Her biri için bir yolculuk. Her biri insanın kendine sorduğu eski bir soru gibi adeta. Bugün programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Bu yolculuğa zamanın ve arayışın içinden geçen bir nefesle başlıyoruz. Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresinden bir türkü. Soner Özbilen'den dinliyoruz. Al yanak allanıyor.

Programımızın ikinci türküsünü Mehmet Demirtaş'tan dinleyeceğiz. Çopur Ahmet'ten alınan Konya yöresinden bir türkü. Gitme bülbül, gitme, bahar erişti.

Hamza Mızrak'tan alınan bir Isparta Deri Gün Göyü türküsünü korodan dinleyeceğiz şimdi. Bahçelerde üzerlik, sende mi var güzellik? Şamama'da yörük kızı Şamama, başlığını vereyim bey babana, nikahımız kıyılsın tas tamama.

TRT Antalya Radyosu'ndan sizlere canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz Akdeniz'in Renkleri programıyla. Saat 16.16. Programımızda sırada Hesna Yazıcıoğlu'ndan derlenen Antalya yöresinden bir türkü var. Hediye Hüseyin'den dinliyoruz. Yine Akyokuşu duman bürüdü.

0: TRT Türkü.
1: Programımızda sırada Havva Toygur'dan alınan Isparta yöresinden bir türkü var. Bu türküyü de Ali Çakar'ın yorumundan sunuyoruz hep birlikte. Kiraz dalda dört olur, içinde dolu kurd olur. Annesi şöyle dursun, kızı bana dert olur. Kirazı daldan devşir, altında kahve pişir. Her kahveyi içtikçe beni aklına düşür.

TRT Türkü'de türkü yolculuğumuz devam ediyor. Bu yolculuğa zamanın ve arayışın içinden geçen bir nefesle devam ediyoruz. Sanatçımız Ali Ekber Çiçek seslendiriyor. Kendisinden derlenen Erzincan yöresinden bir türkü. 14 bin yıl gezdim pervanilikte, Sıtkı ismin duydum divanilikte.

Çubuk Beli türküsünü Tolga Çandar'dan dinledik. Cevat Uyanık'ın Şevket Yanıkoğlu'ndan derlediği bir Antalya Serik Karıncalı Köyü türküsüydü efendim. Beraberliğimiz Isparta yöresinden bir türküyle devam ediyor. Kadir Acar'dan derlenen türküyü Çimen İlter'den dinliyoruz. Evlerinin önü Mersin,

Ahmet Yamacı'dan alınan bir Burdur Tefenni türküsü var sırada. Özay Gönlüm'den dinliyoruz. Sabuncunun düzünde yalan yoktur sözünde. Sıra sıra benleri var Çakır Ayşe'nin yüzünde.

Bu türküde olduğu gibi yine Ahmet Yamacı'dan alınan, yine Burdur Tefenli yöresinden bir türkü var sırada. Bu kez Makbule Kaya'nın yorumundan dinliyoruz. Dere geliyor dere, kumunu sere sere. Al dere götür beni yarın olduğu yere.

Havva Canlı'dan alınan bir Isparta Yalvaç türküsü var sırada. Sabahattin Gülümser'in yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Harmana kuyu kazdım, yar okudu ben yazdım. Şu kızların elinden bayıldım, öyle yazdım.

Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programıyla seslendik size. Saatimiz 16.59'a yaklaşıyor, veda vakti. Bugünkü programı sizin için hazırlayan Bilgehan Gödekli, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık efendim. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türküler her daim yanı başınızda olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, Çukurova'dan programı an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'dan'ı sizin için Döndü Çarşı hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü sanatçımız Gülşen Kutlu'dan dinliyoruz. Bir Çukurova türküsü. Kozan Dağı çatal matal, arasında aslan yatar. Bir yiğide bir gelin yeter, iki alanın derdi artar. Müzik

Sayın dinleyenler, saatler 17.06 dakika geçiyor ve Çukurova'dan programı da Kilis yöresinden bir türküyle devam ediyor. Kubilay Dökmetaş'ı dinliyoruz. Zeytin yaprağı yeşil, altında kahve pişir.

0: TRT Türkü.
1: Ali Ekber Çiçek'in Kurbani Kılıç'tan derlediği Kars yöresinden bir türkü Aysun Gültekin okuyor. Al elma gönül alma, allanıp yenil alma. Seni yâre yolladım, kazandım gönül alma.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, şimdi de Şanlıurfa yöresinden bir türküyü Celal Bakar'ın sesiyle dinliyoruz. Yeşil başlı telli durnam şimdi bizim elden uçtu. Aklıma başımdan aldı, gitti başka göle düştü.

Sayın dinleyenler, saatler 17.30'u gösteriyor. Çukurova'dan programında Çimen İpekçi'yi Samsun yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise Ümit Tokcan'ı bir Rumeli türküsüyle dinliyoruz. Çalın davulları çaydan aşağıya.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.53'ü gösteriyor ve Çukurova'dan programı da Kırşehir yöresinden bir türküyle devam ediyor. Arzu Akmeşe'yi dinliyoruz. Evlerinin önü marul, sular akar harıl harıl.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Döndü Çerçe hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte Çukurova'dan programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

Trump da 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Amerikan başkanı olacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı 2 gün uçuşlara sınırlama getirildi. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar yarın sabahtan itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halinde araçlar kaldırılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'da yapılacak NATO zirvesine dair detayları paylaştı. İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceğini belirtti. Duran, Kuzey Atlantik Konseyi'nin 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacağını ifade etti. Zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmelerde gerçekleştirileceğini belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece ilişkin yasal düzenleme olacağını söyledi. Meclisteki komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yaz bitmeden gerekli adımların atılacağını dile getirdi. Kurtulmuş açıklamalarını Şırnak'ta düzenlenen Hazreti Nuh'u anma merasiminde yaptı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul Teşkilat Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Memişoğlu, Türkiye'nin ilk proton kanser tedavi merkezinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulacağı müjdesini verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı güvenli ve konforlu ulaşım için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bakan Uraloğlu, Sivas-Tokat Karayolu üzerinde inşa edilen Çamlıbel Tüneli'nin temelini attı. 4735 metre uzunluğundaki tünel sayesinde güzergahın seyahat süresi 5 dakikaya düşecek. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler drift yapmaları veya makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak. Sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. 16 ilde 22 suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi. Balıkesir'in Kepsut ve 6 Eylül ilçelerinde arazide çıkan yangınlar ormana sıçradı. Her iki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Ancak mevcut dini lider Müşteba Hamane törende yer almadı. Yarın Tahran sokaklarındaki veda töreninin ardından Hamane'nin naaşı Kum kentine götürülecek. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezi El Arabiya, müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Haberleri sunduk.

Köroğlu. 16. yüzyılın sonlarına doğru Kafkaslardan Rumeli'ye kadar ünü bütün Osmanlı ülkesine yayılan bir edebiyat tarihçisine göre hem eşkıya hem de hece vezniyle şiirler söyleyen bir halk ozanıdır. Aşık Köroğlu 16. veya 17. yüzyılda Anadolu'da yaşadığı sanılan saz çalma konusunda ünlü bir ozandır. Asıl adı ve doğum tarihi bilinmez. 3. Murat döneminde Osmanlı

Osmanlı ordusunda hizmet etmiştir. Ne zaman ve nerede öldüğü hakkında da bir bilgi bulunmaz. Aşık Köroğlu hakkında bilgi veren ilk kaynaklardan biri olan Evliya Çelebi seyahatnamesine göre İstanbul'da yaşayan Sazendegan ve Çöğürciyanlardan biridir. Aşık Köroğlu'nun adı Aşık Ömer şairnamesindeki Köroğlu Çalardı Perdesiz Saz dizesinde geçer. Aşık Köroğlu'nun bir ustasının olup olmadığı bilinmez. Şiirlerini hece vezniyle oluşturmuş, yiğitlik, dostluk, aşk, doğal sevgisi çok sade bir dille ve coşkun bir seslenişle anlatmıştır. Gerçekte hem er meydanında at koşturup hem söz meydanında saz tutmuş bir Aşık Köroğlu var mıdır bilinmez. Ama halkın belleğindeki Köroğlu'nun bugüne kadar yaşadığı şüphesizdir. Arşivimizden Köroğlu mağlasıyla bir kahramanlık türküsüyle size veda ediyoruz. Tam yeri atanda şafak sökendi.

an yaratan da şafak sökender. Hele babam sökender. Düşmanın üstüne hele

0: saraldım nökerinden kulundan. Alo babam kulundan. Doyuk oldum aksasından pulundan.
1: Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gence Yaydın, türkü sözlüğü sona erdi.

sevgili türkü dostları, sevgili türkü severler, kıymetli dinleyicilerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim TRT Türkü'de, TRT Türkü kanalında Türkü Akşamı başladı. Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Yine iki saat boyunca, yaklaşık iki saat boyunca birbirinden keyifli, tabii ki kimi zaman da hüzünlü türküleri sizlerle buluşturacağız. Önemli olan birlikte olmamız, güzel vakit geçirmemiz. Umuyorum sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Güzel bir pazar geçirmişsinizdir şu saate kadar. Bundan sonra da bizimle beraber olursanız çok memnun edersiniz bizleri. Birlikteliğimizi İrem Çetinkol hazırladı. Teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben.

manzum ediye. Dilerseniz ilk türkümüz hemen yola çıkaralım. Elif Buse Doğan söylesin. Çimden çeper örerler. Çıkma boyun görürler. Zaten bende talih yok. Seni benden alırlar.

18-16 oldu saatlerimiz. Şimdi de Sercan Orhan'ın türküsüyle baş başa bırakalım sizleri. Elindeki mendili, yudur sevdiğim yudur. Gönlüm kim severse dünya güzeli odur.

Ankara yöresinden bir türkü Mehmet Demirtaş söyleyecek. Atım araptır benim, yüküm şaraptır benim. Bu yıl böyle giderse halim haraptır benim.

Şimdi de Mersin Mut yöresinden seçtiğimiz bir türküyü Musa Eroğlu'ndan alınan türkümüzü Emel Taşçıoğlu söyleyecek. Kullar olan seni doğuran anaya, süt vermişler senin gibi sunaya.

Sümer Ezgü'den dinledik Düğün Halayı. Şimdi de Güler Duman seslendiriyor. Entarisi dımdım yer, gelir diye umdum yer. Yatsıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yer.

türkümüz Osman Uysal'dan alınmış. Selcan Kökçen Şahin seslendirecek. Tahtalıkta kaldır var, Akçuval'da bulgur var, oğlan girdi bahçeye, yağlığında lokum.

arada bir Karadeniz türküsü var. Solistimiz Onay Şahin. Bir kız var nişan eden, beni perişan eden, o kızın sebebine geçmem Gümüşhane'den.

18.51'i gösterirken saatimiz şimdi de Muzaffer Sağır Sözen'in derlediği Bilecik yöresine ait türkümüzü Orhan Hakalmaz'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Elmayı nazik söylerler, güzeli candan severler.

Şimdi de İzmir yöresinden bir türkü seçtik sevgili dinleyicilerimiz sizler için. Muammer Ketencoğlu söyleyecek. Hamamın kubbesi kireçten olur, kızların güzeli güleşten olur.

Kayseri yöresinden seçtiğimiz türkü Ahmet Gazi Ayhan'dan alınmış TRT Türkü'de Türkü Akşamı'nda Suzan Kardeş bizlerle. Yarım İstanbul'u mesken mi tuttun, gördün güzelleri beni unuttun.

Sıradaki türkümüzü Yücel Paşmakçı derlemiş. Kütahya yöresine uzanacağız. Cengiz Özkan'ın yorumuyla. Elif dedim, B dedim, kız ben sana ne dedim? Kuş kanadı kalem olsa yazılmaz benim derdim.

Yıldız Çam söyledi, ayrıldım. Şimdi de Musa Eroğlu'ndan dinleyeceğiz. Yücel Paşmakçı derlemiş türkümüzü. Kütahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır.

Saatlerimiz 19.34'ü gösterirken TRT Türkü'de Türkü Akşamı'nda şimdi de Ceylan Serçe'ye kulak vereceğiz. Bilmem neden böyle soldun, niye düştün zara bülbül, yoksa yardan mı ayrıldın, belli bahtın kara bülbül.

Grup Türkiye'mden dinledik. Alfa Dimem, Fatma Parlakoğlu şimdiki sanatçı konuğumuz. Çankırı Çerkeş yöresine ait güzel bir türküde sizlerle. Evlerinin önü yaldız piyade, yaşı küçük ama aklı ziyade.

Erol Köker ve Gülay Özer birlikte ses verecekler. Kırklareli yöresine ait bu güzel Türkiye. Arzum dağlarda gezersin, başına gülleri dizersin. Hep güllerden güzelsin, hala mı bekar gezersin?

Türkiye akşamının bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Tabii ki güzel bir pazar akşamı temenni ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz ve yarın akşam yine aynı saatte sizlerle buluşmayı temenni ediyoruz. İrem Çetinkol hazırlamıştı bugünkü beraberliğimizi. Teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Arzu Meliye. Hava Karakaş'ın seslendireceği güzel bir Balkan türküsüyle sizlere el sağlıyor. Bundan sonraki saatlerinizin de sağlık ve esenlikle geçmesini diliyoruz. Gel seninle kaçalım diyecek sanatçı. Hoşça kalın.

0: Gecelerimiz başladı. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Stüdyomuzu bugün teknik görevli arkadaşımız Osman Ateş hazırladı. Tonmeisterimiz Enver Ergun ve bugün sevgili dinleyiciler ustalar koltuğunda Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçıları Esra Er Ekinci ve Ahmet Tuzlu'yu ağırlıyoruz. Seslerinden türküler dinleyeceğimiz için her zaman olduğu gibi heyecanlandığımız genç solistlerimiz de Ela Yeter ve Candar Avar sevgili dinleyiciler. Değerli saz sanatçılarımızı da hatırlatalım ve yolumuza öyle devam edelim. Bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Kavalda Ferhat Erdem, Mey Balaban'da Baran Aşık, Basta Mert Aslan ve ritim sazda Cemil Altun'la birlikteyiz. Sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz sizi sevgili dinleyiciler. Yepyeni isimlerle buluştuğumuz bir bölümde daha birlikteyiz. Değerli ustalarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Siz de bizim gibi gençlerle bu buluşmaları özlüyorsunuz diye tahmin ediyorum ben.
2: Özlüyoruz ve mutlu oluyoruz.
1: Çok doğru.
2: Yeni gençler, yeni kan, yeni ses, yeni heyecan. Biz de heyecanlanıyoruz gençlerle birlikte.
1: Aynı heyecanda buluşuyoruz, öyle söyleyelim.
2: Tabii gençliyoruz ama biz de çok yaşlı sayılmayız değil mi? Sevgili Esra'cığım.
1: Evet, doğru söylüyorsun.
0: Tecrübenin yaşından faydalanıyoruz sevgili dinleyiciler. Yaş almakla yaşlanmak aynı şey değildir der bilgeler. Çünkü tecrübelerini yeni nesle aktaran, yani yaşayan insanlar yaşlanmazlar. Evet. Bizim ustalarımız da yaşlanmıyor sevgili dinleyiciler. Yaş alıyorlar ve o güzel tecrübelerini yeni kuşakla buluşturuyorlar ve bu heyecanı paylaşıyoruz. Bugün de genç solistlerin seslendirdiği bir türküyle koyulduk yola sevgili dinleyiciler. Van Erciş yöresinden Hüsamettin Subaşı'nın derlediği keyifli türküyü seslendirdiler. Ağzınıza sağlık sevgili Ela Yeter ve Candar Avar. Hoş geldiniz siz de.
3: Hoş gördük, sağ olun.
4: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Buluşmaya dair duygu ve düşüncelerinizi de merak ediyoruz elbette. Seninle başlayalım sevgili Ela. Hoş geldin.
4: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
4: Hoş buldum Elif Hanım. Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok mutluyum burada olduğum için. Ve mutluluktan ağladım ilk öğrendiğimde. TRT'mizin stüdyosunda sevgili sanatçılarımızla beraber olmak benim için çok büyük bir mutluluk ve gurur.
0: Sevgili Ela, biz de paylaşıyoruz senin bu heyecanını, tatlı tatlı sesine yansıyan heyecanı ve türkülere yansıyacağını tahmin ettiğimiz heyecanı keyifle paylaşıyoruz. Bir kere daha hoş geldin. Sevgili Candar Avar'a dönüyorum. Sen de hoş geldin.
3: Hoş buldum,
0: sen ne düşünüyorsun
3: ediyorum.
0: Bu buluşmaya dair?
3: Tabii ki burada üstadlarımızla bir araya gelmek, onların bizi dinlemesi, yorumlaması, bize yol göstermesi bizim için heyecan verici. Tabii TRT'mizin bize sunmuş olduğu bu imkan da bizim için çok değerli. İlla ki heyecanımız da oluyor ama bunlar çok güzel projeler. Size de aynı zamanda teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Bu heyecanı, bu keyfi, türkülerle olan muhabbetinizi bizimle paylaştığınız için elbette sevgili dinleyiciler. Onlar heyecanlı, biz heyecanlıyız. O zaman sözü fazla uzatmayalım. Onları en mutlu olacakları yere mikrofon başına alalım bir kere daha. Bu kez bireysel performanslarını göstermek üzere elbette. Her zaman olduğu gibi bir hanımefendiye yol vereceğiz. Sevgili Ela Yeter'i mikrofon başına alıyoruz. İlk türküsünü dinlemek üzere.

0: Sevgili dinleyiciler, ilk türküsünde Ela Yeter'i dinledik. Reşat Aker'den alınan Bolu yöresinden derlenen türkülerden biriydi. Ustalık eseri türkülerimizden biridir ve genç solistimiz Ela Yeter de çok güzel seslendirdi. Hep söylüyorum, mikrofon başında bambaşka şeyler çıkıyor gençlerin içinden. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum Elif Hanım. Sizin de yüreğinize sağlık bu güzel yorumunuz için.
0: Çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, bakalım ustalar bizim duymadığımız neleri duydu? Sevgili Ela'yı nasıl yönlendirecekler? Bir hanımefendiyle başladık. Bir hanımefendiyle devam edelim. Ahmet Tuzlu'nun da izniyle. Sevgili Esra Er Ekinci ile devam edelim.
2: Evet, ağzına gönlüne sağlık sevgili Ela'cığım. Bu türküler gerçekten benim diyen seslerin okuyamayacağı türküler. Onun için öncelikle karşımda genç bir kız var. Hakikaten tebrik ediyorum. Ağzına sağlık. Türkümüz hem ses genişliği, ses kullanımı, hem tizlerdeki kararlılık, peslerdeki kararlılık çok ayrıntılı bir türkü aslında.
0: Evet.
2: Hem duygusunu vermek, hem bu teknik açıdan türküyü tamamlayabilmek.

0: ve tabii ki stüdyonun heyecanını da unutmamak lazım. Burada her birimiz ayrı bir heyecana kapılıyoruz. Yıllardır burada olsak da. Dolayısıyla bunların da hepsini bir araya getirirsek gayet başarılı bir performanstı benim için. Daha güzellerini okuyamaz mı sevgili Ela? Tabii ki zaman geçtikçe bu türkü kendinde oturdukça çok daha kendine güvenerek çok daha iyi performanslar sergileyecektir. Yolun açık olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum Esra Hanım.
2: Evet sevgili Ela, bu ve bunun gibi çok geniş aralıklı türküleri okuyacak potansiyel var gözüküyor.
0: Maşallah.
2: Ve çok heyecanlı sevgili dinleyiciler. Ellerini nereye koyacağını bilmiyor inanın. Muhakkak evinde kendi başına türkü okurken çok daha rahat hissediyordur ama bu stüdyonun ağırlığı sevgili Ela'nın üstünde de var. Yine de çok güzel ortaya koydu türküdeki yeterliliğini. Bakalım sevgili Ahmet Tuzlu ne diyecek, o nasıl duydu sevgili Ela Yeter'i?
3: Sevgili Ela, Esra Hanım'ın da söylediği gibi tebrik ediyorum güzel eseri seçtiğin için. Bu eser çok zor bir eser. Nefes kontrolü çok zordur burada. Ve sürekli bağlı söylenebilecek bir eser. Söylenilmesi gereken bir eserdir, bağlı. Ama nefesleri doğru yerde kullanmamız lazım.
2: Evet.
3: Bir sözcüğü bölmememiz lazım. Kelimenin ortasında almamamız lazım. Ha, bu sevgili Ela için geçerli değil. Bu birçok sanatçı bunu yapıyor. Ben buna karşıyım mesela. O sözcük bölünmemesi lazım. Prozodi hatasına girmesi lazım. Değil mi sevgili Esra?
0: Doğru söylüyorsun. Evet.
3: Yani gözümden cemalim çok olmuyor. Irak oldu aman ama. Yani gönül ister ki bu cümleyi tek nefesle söylemek.
2: Evet.
3: Tabii sevgili Ela söylüyor, tabii bu heyecan da var. Bu stüdyonun, buranın heyecanı olduğu için. Sadece o. Çok güzel, sesinin rengi de çok güzel.
2: Çok güzel.
3: Tebrik
2: Türkiye'de
3: ediyorum.
2: Türkiye'de çok
3: yakışıyor. Bunu bağlı söylemek lazım, kesmemek lazım bu türküyü. Böyle sürekli bağ var sanki bu türküde. Böyle deniz dalgası gibi. Hemen peşinden diğeri geliyor, diğeri geliyor.
1: Biraz heyecandan oldu. Normalde bölmüyordum da.
3: Tabii tabii, yani biz de burada hani biliyoruz heyecanlı olduğunu. Burada biz bile heyecanlanıyoruz. Yani Muzaffer Sarı Sözen stüdyosunda türkü söylemek gerçekten kolay değil. Evet. Onun için tebrik ediyorum
1: seni. Kesinlikle çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ ol.
2: Bu stüdyonun insanın üstünde yarattığı fazladan bir ağırlık var. Elbette kesinlikle. Sevgili evet. Ela, tebrik ediyoruz
1: çok
2: seni.
1: Çok sağ ol.
2: Sesine de çok yakışan, çok da güzel bir türkü seçmiştin.
1: Çok sağ ol.
2: Bu arada gerçekten çok genç gözüküyorsun. Biz burada pek çok genç solisti ağırladık ama sen hepsinden genç gözüküyorsun.
1: Evet.
2: Kaç yaşındasın?
1: 16.
2: 16 yaşındasın. Gerçekten de öyleymiş değil mi?
0: Evet, evet.
2: 16 yaşında sevgili dinleyiciler, genç bir hanımefendi Türk Halk Müziği'nin en zor okunan eserlerinden birini icra etti. Birazcık seni tanıyalım, böyle de rahatlatalım istiyoruz sevgili Ela. Diler misin?
1: Tabii.
2: Kaç yaşında olduğunu öğrendik. Şu anda neler yapıyorsun? Türkülerle nasıl buluştun?
1: Ben zaten çocukluktan beri piyano çalarım. Müzikle çok ilgiliyim. Hep şarkı, türkü dinlerim. Türk sanat müziği, Türk halk müziği çok severim. Sivaslıyım ben doğma büyüme. Ankara'ya yaklaşık bir 5 yıl önce geldik. Burada bir hayat kurduk. TRT ile bağım oluştu. 5. sınıfta da türkü alanına yoğunlaştım. Müzik öğretmenimin yönlendirmesi sonucunda ondan beridir kendime meyve toplayarak ilerliyorum. Yani TRT'mizden elimden geldiği kadar yararlanmaya çalışıyorum. Çünkü çok büyük bir imkan bizler için.
2: Evet, büyük
1: en
2: ustalarla buluşuyorsunuz değil mi? Çok değerli şefler var, ustalar var.
1: Evet, her cumartesi pazar geldiğinde çok büyük bir mutlulukla geliyorum, aşkla geliyorum tabiri caizse.
3: Hep devam etsin o aşk.
2: Evet, ne güzel değil mi? 4-5 yaşından beri kaynayan bir muhabbet var türkülere. Ne iyi etmişsin bu güzel sesle, bu gönülle türkülerle buluşmuşsun. Seni tanımaya devam edeceğiz. Heyecanla bekleyen bir başka genç solist var. Sevgili Candara var. Onu da ilk türküsü için mikrofon başına alalım sevgili dinleyiciler.

0: Sevgili dinleyiciler, Candarava'rı dinledik. Şanlıurfa yöresinden Abuzer Akbıyık'ın Mahmut Güzelgöz'den derlediği İlahi Formlu türküyü seslendirdi. Ne de güzel seslendirdi.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ne güzel türküler seçmiş genç solistlerimiz ikisi birden sevgili dinleyiciler. Çok zor türküler seçmişler ve çok güzel üstesinden geldiler. Gerçekten çok güzel bir türkü sesi çıktı sevgili Candar'dan da. Ben bu çok güzelleri çok uzatabilirim. Bunlar
1: ederiz,
0: benim
1: çok
0: samimi
1: sağ olun.
0: Duygularım
1: Çok sağ olun,
0: elbette. Gerçekten
1: ederiz.
0: ikinizi de tebrik ediyorum ve ustalarla devam etmek istiyorum. Elbette bizim duymadıklarımızı da duydular. Bakalım sana ne gibi yönlendirmeler yapacaklar sevgili Candar. Ahmet Tuzlu ile başlayalım bu kez. Ne diyecek Candar Avar için?
2: Sevgili Candar, tebrik ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Yine zor bir eser seçmiş Candar kardeşim de. Ustalarımız öyle, yani en azından ben öyle duydum, öyle okudum, öyle gördüm. Her eserin, her türkünün bir yaşı var.
0: Evet.
2: Bazı türküler 30'dan sonra söylenir. Bazı türküler 40'tan sonra söylenir. Bazı türküler daha yaşlanınca.
0: Evet.
2: Klasik türküler mesela 60'ında söyler. Ama genelde bu tarz türküler böyle 30'undan sonra söylenmesi gereken türkülerdir. Çünkü daha oturur, ses de oturur aynı şekilde.
0: Evet.
2: İnsanın vücudu bir yerden sonra yavaş yavaş oturmaya başlar. Gelişim çağından sonra bu sefer oturma çağı başlar.
0: Evet.
2: Oturduktan sonra bu türküler çok daha güzel olur o zaman. Çok daha lezzetli söylersiniz. Senin sesinde sevgili Candar, dil kökünü kasıyorsun ve diyaframı kullanmıyorsun. Yani nefes üstünde şarkı söylemiyorsun. Onun üzerine çalışırsan çok güzel olur.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Yine de sesin çok güzel ama daha uzun ömürlü türkü söyleyebilmen için bunlara dikkat etmen lazım.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun önerileriniz için.
2: Rica ederim.
1: Bunları dikkate alacağım tabii ki de.
0: Evet, bu yaşlarda genç solistler de tabii seslerindeki potansiyel görünsün, ortaya çıksın diye. Bu belki de Ahmet Tuzun'un yaş türküleri dediği türküler içinde özellikle hevesli oluyorlar. Tabii onların kendilerini ispat etmek istedikleri platformlarda bunları okumak istemeleri de çok doğal.
2: Bu böyle. Ben de öğrenciyken mesela tabii benim branşım farklı. Ben opera çıkışlı olduğum için
0: evet.
2: Direkt büyük aryalardan başlamak isterdim. Kendime güveniyorum, sesime güveniyorum.
0: Evet.
2: Ve bir türlü hocalarımız söyletmezdi bize. Sesin oturması lazım ki onu söyledikten sonra mesela ben bütün kayıtlarım, bu size de tavsiyem aynı şekilde, bütün kayıtlarımı dinlerim. Hangi türküde ne etmişim, bunu yanlış mı yaptım, bunu doğru mu yaptım, ses burada ne oldu ne olmadı, hepsini dinleyin ve kendinizi eleştirin başkalarından önce. Ben öyle yapardım.
0: Evet.
2: Mesela o aryaları söylediğim zaman söylerdim, bitirirdim. Yok, lezzet yok, ses var.
0: Evet.
2: Hani hakkını vermişim gibi duruyor ama işte bir ustadan dinlediğim zaman bambaşka. Yani o başka bir şey söylüyor.
0: Evet.
2: Halbuki ikimiz de aynı şeyi söylüyoruz. Ondaki lezzet farklı.
0: Evet.
2: Ondan sonra ben de...

0: yaşamayla da değişiyor, evet, değil mi? Evet. Sesinizin oturmasının onun da etkisi var. Evet. Sizin yaşanmışlıklarınız arttıkça o esere yaklaşımınız da değişiyor.
1: Çok doğru.
0: Sizin dünyaya bakışınız değişiyor. Duygularınızı, yorumlayışınız değişiyor. O da okuduklarınıza da yansıyor. Sizin kastınız da biraz tabii ki fiziksel oturuş, biraz da bu değil mi?
2: Evet.
0: Sevgili Ahmet Tozu. Esrar İkinci de her zaman bu duygusal türküleri dinlediği zaman böyle der. Birkaç yaş sonra okuduğunda çok evet. daha başka çıkacak diye.
1: Çok doğru.
0: Onun da fikri bu. Bunu biliyorum evet. önden.
1: Elif Hanım çok güzel söylediniz gerçekten. Şimdi Candar bu yaşta bu türküyü böyle seslendiriyorsa hakikaten ileriki yaşlarda yaşanmışlıklarla beraber bunu çok daha güzel bir duyguyla daha güzel ifade edecek. Fakat okuyuşu, yöresini vurgulayışı hakikaten çok güzeldi. Ben çok keyif alarak dinledim. Urfa'ya gittim yani öyle söyleyebilirim. Evet. Ağzına gönlüne sağlık sağ sevgili Candar.
0: Bu genç yaşta dedik acaba kaç yaşında?
3: 23 yaşındayım hocam.
0: Bazı coğrafyalarda insanı erken olgunlaştırır aynen sevgili öyle. Candar. Sen nerelisin?
3: Bazen Vanlıyım böyle... hocam.
0: İşte,
3: Vanlıyım, Şanlıyım. Vanlıyım, Şanlıyım. Kırıcıkanlıyım.
1: Van gerçeği.
0: Al işte. Ne kadar güzel evet. gençler ağırladık burada. Van yöresinden yetişen. Galiba o topraklar çok güzel türkü okuyan insanlar yetiştiriyor.
1: Kesinlikle artık
0: ne güzel,
1: suyundan mı?
0: Evet.
1: Kuyundan mı?
0: Evet. Bir de son yıllarda destek de var gibi geliyor.
1: Çok,
0: evet. Evet, evet, müzik hocam. Okulu var. Evet. Öğretmenleriniz de destekliyor. Aynen, aileler öyle. De çok destekliyor. Hı-hı. Peki seni de tanıyalım. Senin ailen de destekledi mi? Sen türkülerle nasıl buluştun sevgili Candar?
3: Şöyle anlatayım. Benim iki tane ablam zaten müzik öğretmeni. Ben de daha küçükken onlarla başlamıştım aslında. Birinci sınıfta ben de ilahi okumakla başlamıştım yani. Aa. Öyle başlamıştı benim serüvenim.
2: Genelde o şekilde... öyle başlanır.
3: Aynen hocam.
2: Büyük ustalarımız da, hafızlarımız da, evet, da zaten evet, evet. o şekilde başlıyorlar. Yani önce işte tekkelerde yetişiyorlar.
0: Evet evet.
3: Hatta ezan okumuştum küçükken yani oradan başladı da diyebiliriz. Ondan sonra gerçekten. Okula gidince ilahi falan okumuştum. Tabii öncesinde çok böyle bir düşüncem yoktu müziğe yönelik. Sadece bunu böyle hayatın bir parçası olarak kullanmaya çalışıyordum. Ta ki liseye gidene kadar tabii ablamın da yönlendirmeleriyle beraber bu yolun aslında bana çok şey katacağını veya çok daha güzel şeyler yapabileceğimi düşündüğüm için üniversite sınavına girdim. Kazandım. Şu an Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde lisans 3 ses eğitimi öğrencisiyim. O şekilde başladım aslında müziğe. Benim serüvenim bu şekilde. Ondan sonra işte TRT sınav açtı 2023 yılında. Ali Haydar Gül hocamla tanıştık. Bu şekilde buralara kadar geldik.
0: O da ne sever Vanlı öğrencileri.
3: Kesinlikle.
0: Ve Van'dan böyle güzel isimlerle, seslerle buluştuğu zaman da çok mutlu oluyor. Aynen. Kulakları çınlamış olsun. Biz de çok mutlu oluyoruz.
3: Çok teşekkür
0: sizi
3: ederiz.
0: Sizi tanıdığımız bu seslerle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Sevgili dinleyiciler, bu mutluluğumuzu elbette türküler eşliğinde sürdürüyoruz. Evet. Sevgili Ela'yı bir kere daha mikrofon başına alacağız. İkinci türküsünü dinlemek üzere.

0: yeri yapamadım diye takıldın mı sen
1: benim
0: biraz Ela?
1: Benim gırtlağım tam olmadı. Yani bazı gırtlakları yapamadım. Yani
0: öyle düşündüğün için moralim bozuldu.
2: Her şeyi yapamıyoruz maalesef. Evet. Planladığımız her şey olmuyor. Evet,
0: ama doğru. Ela şöyle düşünmek de belki seni rahatlatacaktır. Seni dinlerken eğitimi ilerledikçe, yaşı ilerledikçe ne güzel türküler dinleyeceğiz diye düşündürüyor olman bile çok değerli bir potansiyel. Bunu unutma lütfen.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ve moralini bozma. Gayet de güzeldi. Elbette ustalar bizim duyamadığımız ayrıntıları duymuş olacaklardır. Sevgili Eser, ikinci ile devam edelim. Bakalım evet. Nasıl duydu Ela Yeteri bu türküde?
3: Şimdi Türk halk müziğinde hem Kütahya'nın hem Hisarlı Ahmet'in türkülerinin çok ayrı bir yeri vardır.
1: Evet.
3: Hem sazla çalımı hem icra edilmesi gerçekten çok zor eserlerdir. Eserlerinin çoğu da kuruların yarışmalarında ya da bireysel sınavlarda mutlaka o repertuar listesine giren türkülerdir. Onlardan bir tanesini 16 yaşındaki bir kızdan dinledik. Özellikle giriş kısmında bir ses nota yanlışı oldu. Ama bu tabii ki zaman içerisinde düzeltebileceğin, tekrar ederek yapabileceğin bir şey. Ayrıca ben hançerlerini de çok beğendim. Evet, hançereler hani zamanla gelişen yapılardır.
1: Evet.
3: Sen bu yaşta böyle güzel kullanabiliyorsan ileride çok çok daha bunu ilerleteceksindir. Çok daha güzel bir şekilde icralarını dinleyeceğiz diye umuyorum. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Ya benim hançerlerimi herkes söyler çok keskindir. O yüzden şimdi biraz boş geçer gibi oldum.
0: Potansiyelini gösterdin. Bu da çok önemli. Ama türkü her okuduğun ortamda değişebilir mi? Yani peki duygusu değişebilir. Belki farklılaşabilir.
2: Duygu değişebilir. Heyecandan dolayı ses kayıpların olabilir. Çok keyifli bir ortam. Çok daha güzel söyleyebilirsin. Sevgili Ela da tebrik ediyorum öncelikle.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Yine çok zor bir türkü seçmiş. İlk türküsü gibi yine bu da bağlı söylenilmesi gereken bir türküdür.
1: Evet.
2: Yani baştan sona kadar böyle bağlarla dolu sanki bir türkü. Halbuki öyle değil ama nefes bağıyla birlikte söylenilmesi gereken bir türküdür. Senin nefesin zaman zaman gidiyor. Süreklilik yok nefesinde. Yani o kesintiler olmasa, süreklilik gelse, o nefesi sürekli üflesen çok daha güzel söyleyeceğine inanıyorum.
1: Gayet tabii, teşekkür
2: ederim. Ve gıtlakları da lütfen benim diyeceğim çenenle değil de gıtlağınla yap. O da şundan kaynaklı. Nefesin sürekliliği olmadığı için çeneyle yapma ihtiyacı duyuyorsun gıtlaklarda. Halbuki o nefes olunca çene rahatlar ve gıtlaktan onu tak tak tak yaparsın.
1: Evet.
2: Ağzına yüreğine
1: sağ olun,
2: sağlık.
1: Teşekkür ederim değerli yorumlarınız için.
0: Daha öğreneceğimiz çok şey var değil mi sevgili Ela?
1: Evet.
0: Bu yol uzun, daha sen başındasın.
1: Evet.
0: Ve çok güzel bir sesin
1: sağ
0: var.
1: Olun,
0: en önemlisi türkülere muhabbetin var ve gayret sarf ediyorsun. Nefes çalışmaları da yapıyor musun?
1: Nefes çalışması pek yapmıyorum. Evet, heyecanlanınca nefes gidiyor. Nefes gidince gırtlak gidiyor falan.
0: Evet, böyle onlar birbirine bağlıdır. Evet.
2: İşte onu kontrol etmek lazım.
0: Evet.
2: Meziyet o zaten. Hepsini bir anda düşünüp hepsini
1: evet.
2: bir anda kontrol altına almak lazım.
0: Evet.
2: Mesela nefes yürüyüşün gibi olması lazım.
1: Evet.
2: Alışkanlık haline gelmesi lazım. O nefesin sürekli akması lazım ki çenen ve dil kökün, gırtlağın rahatlasın diye. Sesi çok güzel, gırtlağı çok güzel, aralığı çok güzel, rejisteri çok geniş.
0: Evet.
2: O yüzden bu şevkle, bu aşkla türkülerin üzerine gidersen gerçekten ileride halk müziğimize çok güzel bir ses kazanırız.
1: Teşekkür ederim, evet. Sağ ol.
0: Bak, elbette ben iyi bir eğitimle,
1: evet,
0: güzel bir eğitimle.
1: Kendi çabalarımla yapıyorum, Ali Haydar Hocam'ın tavsiyeleriyle. Konservatuarla pek alakamız olmadığı için.
0: Şu anda yok ama.
1: Evet.
0: Niyetin var mı?
1: Ben tıp okumak istiyorum inşallah.
0: Aa, çok güzel sesli evet. bir doktor olacak sevgili Ela.
3: Maşallah.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Ali Haydar Gül destekliyordur bunu büyük ihtimalle.
2: Ali Haydar Hocam kesinlikle doğru yönlendiriyor sizi. Evet. Doğru yönlendirir de.
0: Evet. Belki güzel sesli bir doktor olarak tanınacaksın sevgili Ela.
2: Neden olmasın?
0: Evet.
2: Yok mu ki ülkemizde?
0: Var, var. Ne kadar çok yeteneği olduğunu da gösterir bu. Ne diliyorsan o yolda parlamanı da dileriz biz. Ve sevgili Candar'la devam edelim. Onun da ikinci türküsünü güzel sesinden dinleyelim. Sevgili dinleyiciler, mikrofon başına alıyoruz. Candar Avarı.

0: Sevgili dinleyiciler, Candaravar'ı dinledik. Erzincan Tercan yöresinden Yavuz Top'tan alınan çok da sevdiğimiz türkülerden biriydi. Ne güzel seslendirdi.
1: Sağ olun, teşekkür
0: Yine ne
1: ederim.
0: güzel bir renk çıktı sesinden.
1: Sağ olun.
0: Ne güzel sizinle buluşmak, çok keyif.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bakalım ustalar nasıl duydu bu güzel türküde sesini, yorumunu nasıl değerlendirecekler? Sevgili Ahmet Tuzlu ile devam edelim.
2: Öncelikle ağzına yüreğine sağlık. Çok güzel bir
1: ederim.
2: Türkü seçmişsin
1: Sağ
2: yine. Bu bir ayrılık türküsüdür.
0: Evet.
2: O ayrılığın sesine yansıması lazım. Yani orada haykırman lazım. Ve bu türküde keşke bir ton daha yukarıdan okuyabilseydin. Sen mi çok
1: mi,
2: rahat okursun.
1: Mi ya da fa daha
2: mi fa rahat okursun.
1: İddialı olabilirdi, evet. Katılıyorum size hocam.
2: O
1: ben
2: zaman
1: okurken aynısını düşündüm.
2: O zaman duygunu daha fazla belli edersin.
1: Aynen öyle. Katılıyorum size hocam.
2: Onun dışında ağzına sağlık. Diyecek bir şeyim yok. Çok güzel bir ses, çok güzel bir renk.
0: Evet.
2: İlerisi için tabii ki eğitilmesi gereken bir ses ama çok güzel bir ses.
1: Teşekkür ederim evet. hocam. Sağ olun.
0: Sevgili Esmer, siz ne diyeceksiniz?
3: Evet, duru ve naif bir sesi var Candar'ın. Türküde de söz ve ezgi öyle güzel birleşmiş ki, ayrılığı öyle güzel anlatmış ki.
0: Evet.
3: Onun sesinde de böyle yumuşacık dinledik. Peslerini de ben çok beğendim, çok sağlam indi.
0: Evet.
3: Ağzına gönlüne sağlık.
0: Evet. Acaba bu stüdyonun seni etkileyeceğini düşünerek mi farklı tonda seçtin? Okurken keşke böyle seçseydim diye düşündün.
1: Normalde daha önce okuduğumda hani mi'den veya fa'dan denemişliğim vardı. Tabii stüdyonun da bir ağırlığı olunca hani daha riske atmamak
0: biraz
1: adına.
0: Biraz korkutuyor öyle bir, insanı
1: evet,
0: değil mi?
1: Öyle bir adım atmıştım. Daha dikkatli olacağız.
0: Evet, ustalar da altını çizdi. Senin sesinin öyle bir potansiyeli de
1: Teşekkür
0: var.
1: Ediyorum.
0: Belki yaş ilerledikçe, yaşanmışlıklar arttıkça bir ayrılığın arkasından nasıl haykırılır değil mi sevgili Ahmet Tuzlu?
1: Tabii.
0: Onu öğrenirsiniz.
2: Aynen.
1: Aynen öyle.
2: O da tecrübeyle Allah ayırmasın diyelim, yaşatmasın.
0: Tabii ki elbette. Elbette. Güzel, afiyetli ömürleriniz olsun ve yıldızlarınız parlasın. O zaman bir kere daha mikrofon başında da parlasın sevgili dinleyiciler. Ela Yeter'i bir kere daha mikrofon başına alıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Ela Yeter'i dinledik. Yine bir ustalık eseri seçmişti. 16 yaşındaki sevgili Ela Yeter. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum güzel yorumunuz için. Çok güzel bir türkü, çok duygusal bir türkü. Elimden geldiğince icra etmeye çalıştım.
0: Çok yakışmıştı sesine. Bakalım ustalar nasıl duydu? Sevgili Esrar ikinci ne diyeceksiniz?
2: Vallahi Elif Hanım, sazlar Türkiye'ye girer girmez ben böyle gözlerimi kapattım. Direkt o yöreye gittim. Yeşil başlı telli turnam diyor. Şimdi bizim elden uçtu. Acaba o yeşil başlı telli turna kimdi? Nasıl yüreğini yaktı ki? O da bu güzel türküyü yaktı.
0: Ardından değil mi?
2: Evet, gerçekten. Sevgili Ela'nın sesinde de çok güzel duyguyla birleşti. Ve bizlere aktardı o da. Ağzına gönlüne sağlık, çok güzeldi.
1: Çok
0: evet,
1: teşekkür ederim.
0: Can buldu gerçekten, evet. Sevgili Ela o güzel sesinde. Bu yetişme çağında çok güzel bir ses, çok güzel,
2: evet,
0: bir
2: maşallah.
0: İcraydı.
1: Çok sağ olun. Maşallah.
0: Sevgili Ela'nın icrası, sevgili dinleyiciler. Bakalım Ahmet Tuzlu ne diyecek, o nasıl duydu?
3: Ağzına sağlık sevgili.

0: Leyla.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Dikkat ettim. Girişlerde son anda giriyorsun. Hazırlığın yok. En az bir iki ölçü önce hazırlanacaksın ve rahat gireceksin. Panikle girmeyeceksin Türkiye'ye. Panikle girdin mi ondan sonraki ölçülerde, cümlelerde kontrol elinden çıkabiliyor.
1: Doğru, sonradan adapte oluyorum Türkiye'ye.
0: Evet, evet yani baştan...

0: alışan başlayacak. Orada hazırlanacaksın. Yumuşak başlayacaksın. Yumuşak girişler her zaman yumuşak olacak ve cümlelerin sonu bir tık daha uzatırsan.
1: Evet. Kısa
0: kesmek biraz o duyguyu kaybettiriyor.
1: Benim ilk deneyimim ya, çok heyecanlıyım o yüzden.
0: Ağzına çok da sağlık, bunları söylüyoruz ama ki daha güzel tabii söyleyesin bir dahaki seferde.
1: Ya, eksiklerimi bazen fark edemiyorum. Tabii ki sizin gibi büyük ustaların yorumlarına çok ihtiyacım var. O yüzden çok teşekkür ederim.
2: Çok daha gelişeceksin ustalarla buluşmaya devam ettikçe. Sizin evet. için anlamı farklı ama bizim için en önemli anlamı bu programın elbette sesinizi duyurmak dışında doğru bilgilerle buluşmanız. Kesinlikle. Siz zaten TRT'ye gelmişsiniz, doğru bilgilerle buluşmuşsunuz ve burada da yanınıza kar olacak bilgilerle giderseniz ne mutlu bize, değil mi değerli evet. ustalarımız?
3: Evet, tabii ki. Çok güzel ifade
1: biz
3: ettiniz.
1: De şey, Ali Haydar hocamız bize türkülerimizi böyle kelime analizini yaptırıyor adeta.
2: Evet.
1: O yüzden çok da manalı oluyor yani.
2: Büyük onlar yalnızca müziğe dökülmüş birer söz değil. Onlar birer yaşam hikayesi. Bu toplumun kesinlikle. Hikayesi değil mi? Anadolu'nun hikayesi. Ve hikayeleri bilmek türküleri çok daha başka duymamızı sağlıyor. Değil mi sevgili Candar? Bilmiyorum, sen o kadar heyecanlı gelmiyorsun bana. Biz daha çok heyecanlıyız sanki.
4: Ya benim sanki. Heyecanım biraz içimde saklı oluyor.
2: Evet, dışarı yansımıyor.
0: Ben görüyorum onu. Gerçekten.
2: Mikrofon başında da çok sakin geliyor bana
0: ama
2: Candar.
0: Ama içten kasıyor kendisini.
4: Kesinlikle hocam.
2: Evet, o dil kökünü de kasıyor dediğiniz
0: yani,
2: değil mi?
0: Yani vücutta da kasılma var. Çünkü öyle bir şey ki, bir kasınız kasılırsa sesinize yansır.
2: Evet.
4: Öyle öyle. Elimizde değil ki ya. Şöyle bakınca mesela önemli üstadlarımız ister istemez şu sürekli akılla geçiyor. Ya sen şurada bunu yapacaksın ama şimdi ne olacak?
2: Olacak
4: ya?
2: Mı?
4: Yani o
2: gözlerinden kaçırabilir miyim aynen acaba öyle. Bu hatayı?
0: Yapacaksın ki doğruysa evet alkışlayarım, yanlışsa bir daha yapmayasın.
4: Aynen öyle.
2: Evet.
4: Aynen
2: evet.
4: öyle hocam.
2: Çok tabii güzel bir şey söyledik.
4: Heyecanımı daha çok içimde tutan bir insanım. Yani bunu çok dışarı yansıtmam. Kendi içimde halletmeye çalışırım.
2: Evet.
4: Daha çok
2: herkesin
4: öyleyim.
2: Herkesin mizacı farklı
4: aynen
2: değil mi?
4: Evet.
2: Sevgili Ela ellerini tutuyor.
1: Ben dışa vururum.
2: Sevgili Candar da sessiz sakin öyle çok beyefendi
4: sağ
2: oturuyor.
4: Olun,
2: hiç heyecanım yok der gibi. Bakalım
4: ederim,
2: var mıymış yok muymuş üçüncü türküde.
4: Ya gene içimde saklayacağım yani şüpheniz
2: evet.
4: olmaz.
2: Türkiye o güzel sesin yansıyacak, gönlün yansıyacak yine. Bir kere daha mikrofon başına alıyoruz sevgili dinleyiciler. Candar Avarı.

0: Sevgili dinleyiciler, Candarava'rı dinledik bir kere daha ve bu kez Diyarbakır yöresinden Celal Güzel Ses'ten alınan o güzel türkülerden birini seslendirdi. Seni dinlerken yine aynı şeyi düşündüm. Çok doğal bir türkü sesi var. Sanki böyle türkü okumak için yaratılmış sevgili Candar.
1: Genellikle o yorumu alıyorum. Yani evet, yanık türkülerle veya daha böyle duygusal türkülerin tercih edilmesinden yanayım ben de.
0: Çok doğal bir hançere var, çok doğal teşekkür bir gırtlak var.
2: Evet, evet.
0: Yöre türkülerine de çok yakışıyor sesin. Tebrik ediyorum
1: çok
0: ben.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ve sözü ustalara bırakıyorum. Sevgili Esra Er.
2: Evet.
0: Sizinle devam edelim.
2: Peki. Çok beğendim. Dediğiniz gibi kendi içinde akan giden bir hançere var. Sakin sakin o yumuşaklıkta güzelce seslendirdi. Çok beğendim ben. Yolu bahtı açık olsun.
1: Çok
2: bu genç yaşta bana bu güzel türküleri söyledikleri için aslında her ikisine de çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, evet.
2: Tebrik ediyorum. Ve inanıyorum ki yolları çok açık.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet. Sevgili Ahmet Tuzlu, siz ne dersiniz? Nasıldı? Üçüncü
4: yani
0: türküde.
4: Ben şöyle derim. Sevgili Candar, kendine biraz güven. Senin sesin
1: siz onu hissetmişsiniz.
4: Senin sesin bu kadar değil.
1: Aynen öyle.
4: Bunu çok rahat si bemolden okurdun. Sol okudun değil mi?
1: Sol okudum hocam aynen.
4: Si bemolden çok daha rahat okursun.
1: Aynen oktav okuyabilirdim.
4: Sesin üzerine otur ya. Otur ve bırak kendini. Türküyü ezberle. Rahat olabilmen için önce türküyü düşünmemen lazım. Notayı düşünmemen lazım. O beyninde yazılı olması lazım. Bir yere bakıyorsun, orada bütün notayı görmen lazım. Sözleri görmen lazım. Ve nefesinin üstüne otur. Sesinin üstüne otur. Sesi aşağı çekme. Sesin tabiri caizse bacağından tutup o yükselmek istedikçe sen aşağı çekme. Bırak sesi. Ses özgürdür ya. Bırak öyle bir çıkar ki sesi. Sen kendin bile şaşarsın.
1: Doğru hocam.
4: Bak ne güzel olur.
1: Aynen öyle.
4: Yine de çok güzeldi.
1: Çok teşekkür
4: yine
1: ederim
4: de çok
1: hocam.
4: Rahattın. Ama yani potansiyelin daha genişse niye daracık yerde?
1: Dediğim gibi hocam biraz riskten kaçındığım için aslında bu tür adımlar
4: kendine attım. Güveneceksin ama... o yüzden diyorum.
1: Aynen öyle.
4: Risk yok. Ben bunu yaparım. Dediğin an yaparsın. Ela için de geçerli.
0: Evet, evet.
4: Yani buraya geldim ben yaparım ya. Aç sesini, bırak akışına gitsin. Değil mi sevgili
3: kesinlikle.
4: Esra hocam?
3: Burası beni böyle çok stres yapıyor. Solaya çıktığım zamanda da falan oluyor.
0: Evet. Yani... Ama tabii bu da zamanlı oluyor.
4: Zamanlı olur
0: çok
4: tabii.
0: Çok değerli
4: ki.
0: Gençler. Aynen. Zamanlı oluyor. Eğitiminiz arttıkça kendinize güveniniz de artacaktır. O sesinizdeki güzelliklerle türküleri buluşturdukça kendinizden her türküde daha emin olacaksınız. Ustalar yine bu potansiyeli gördükleri için size bu yorumları yapıyorlar zaten. Evet. Çok değerli potansiyelleriniz var. Bugün değerli ustalarımız Ahmet Tuzlu ve Eser İkinci de bunun altını çizdiler. Bu arada hemen çok kısacık hayalleri de sorayım. Sevgili Ela tıp okumak istediğini söylemişti. Sen üçüncü sınıftasın sevgili Candar. Sahnelerde mi kalmak istersin? Akademik olarak mı devam edeceksin? Nasıl bir yol çizdin kendine şu anda?
1: Ya şu anki planım zaten akademi üzerinde ilerlemek. Üniversitede öğretmenliğimizi Allah nasip ederse elimize aldıktan sonra yüksek lisansımızdır, doktoramızdır, onlar ne gerekiyorsa o yolu izlemeyi düşünüyorum. Ben öğretmeyi çok seven bir insanım. Daha çok hani birilerini yetiştirirsem çok daha faydalı olabileceğimi düşünüyorum aslında bu konuda. Tabii bunun yanında sahneyi de bırakmayacağız.
0: Çok güzel bir amaç elbette insan yetiştirmek. Ama türküleri de sesinizden mahrum etmeyin değerli gençler. Sizinle buluşmaktan çok büyük keyif aldık.
1: Biz de aynı şekilde çok
0: İyi
1: teşekkür ederiz.
0: İyi ki türküler sizi tutmuş ve siz buradasınız. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bizim için yine zevk oldu.
1: Teşekkür ediyoruz, sağlıcakla.
3: Teşekkür ediyoruz.
0: Değerli ustalarımız size de çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
4: Biz teşekkür ederiz. Sevgili kardeşlerim, genç solistlerimiz bilsinler ki radyonun kapısı her zaman gençlerimize açıktır ve bizim elimizden ne geliyorsa onlara destek verebilmek için, teşvik etmek için her şeyi yapmaya hazırız.
1: Ne mutlu bize, çok teşekkür ederiz hocam.
3: Çok, biz de çok teşekkür ederiz hocam.
0: Sevgili dinleyiciler, bir türkünün yıldızlarının daha sonuna geldik. Bu hafta sevgili Ela Yeter ve Candar Avar'dan türküler dinledik. Esra Er Ekinci ve Ahmet Tuzlu Ankara Radyosu'nun Türk Halk Müziği ses sanatçıları, değerli ustalarımız gençlerimize tecrübeleriyle yol gösterdiler. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Stüdyomuzu teknik görevli arkadaşımız Osman Ateş hazırladı. Ton masterimiz sevgili Enver Ergun. Saz sanatçılarımız bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Kavalda Ferhat Erdem, Mey Balaban'da Baran Aşık, Basta Mert Aslan ve ritim sazda Cemil Altun eşlik ettiler. Genç solistlerimize sevgili dinleyiciler, bu hafta da onların sesiyle veda ediyoruz size. Van Erciş yöresinden Hüsamettin Subaşı'nın derlediği keyifli türkülerden birini seslendirecekler. Tekrar görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Türkülerle kalın. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, yüreği türküyle çarpan kıymetli dostlar, gönül hanemize, Ankara Radyosu yapımı olan Türkü Evimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rüzgarın dağlardan ovalara taşıdığı sevdaları, anaların ninnilerinde büyüyen umutları, toprağın hüznünü ve coşkusunu dillendiren o eşsiz sedadır türküler. Bugün bu sahnede sadece birer ses değil, Anadolu'nun o kadim ezgilerini ve halk kültürümüzün zengin mirasını göğsünde taşıyan birer nefes olmak için buradayız. Ne mutlu bize ki yurdun dört bir yanından derlenen bu emanetleri tam 17 yıldır milyonlarla buluşturan, stüdyolardan evlerimize can suyu gibi akan koca bir çınarın, TRT Türkü'nün 17. yaşını kutluyoruz. Bizler bugün bu mikrofonların ardında dünden yarına uzanan o büyük köprünün neferleri olarak buradayız. Geleneksel değerlerimizin modern çağda yankılanmasına omuz vermek, aşıkların sazından dökülenleri gelecek nesillere aktarmak en büyük gururumuz. Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türkiye ve programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofon başında TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Esra Er Ekinci.
1: Ben Şeyh Musa Senkuş.
0: Sizinleyiz efendim. Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle TRT Türkü'nün bu 17. yaş gününde gönüllerinize misafir olacağız. Tabii yalnız değiliz. Bugün ekibimizde çok kıymetli saz sanatçılarımız var. Bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazda ustamız Hüseyin Geçer, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda Özgün Eroğlu ve ritim sazda Cemal Özkızıltaş.
1: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcı Mehmet Dahak Arkan kardeşimiz var. Tonmeisterimiz Levent Kent kardeşimiz. Stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateş kardeşimiz.
0: Bizlerle.
1: Bizlerle beraber olacaklar.
0: Bizleri sizlere ulaştıracaklar daha
1: aynı,
0: doğrusu değil mi
1: aynı.
0: Şeyhimiz abiciğim? Efendim şimdi güzel bir Erzurum türküsüyle başladık programımızı değil mi? Suda balık yan gider.
1: Çok da güzel bir türküydü.
0: Çok güzel, evet. Çok sevilen bir türküydü.
1: Aynen.
0: Şimdi yine sözü saza, nefesi türkülere bırakma vakti diyelim mi Şeyhimiz abi? 17 yıllık bir sevda yürüyüşünün şerefine ezgilerimiz yüreklerimize şifa olsun efendim bugün.
1: Amin diyelim o zaman. 17. yılımız da kutlu olsun bu arada.
0: Evet, kutlu olsun. Peki senin o güzel sesinden hangi türküyle başlayalım programımıza?
1: Benim çok sevdiğim bir türkü ilk defa radyoda okuyacağım. Bu akşama nasip oldu, 17. yıla nasip oldu diyelim.
0: Ne güzel.
1: Akşam olur karanlığa kalırsın, icra etmeye çalışalım.
0: Dinliyoruz.

0: Ağzına, gönlüne sağlık sevgili Şeyhimiz Esenkuş. Efendim biz...
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olasın, var olasın Esra'm.
0: Biz bu akşam TRT Türkü'nün 17. yaşını kutluyoruz ama Şeyhimiz Esenkuş da TRT kurumuna gireli 17 yıl olmuş. Öyle değil mi Şeyhimiz abi?
1: Vallahi güzel bir tesadüf oldu Esra'm.
0: Evet.
1: Ben de 2009 yılında başlamıştım. Hı hı. İşte bu gece de 17. yılı, yani aslında iki şeyi beraber yaşıyoruz, mutluluğu.
0: Ne güzel, ne mutlu.
1: Ben de TRT ailesinin bir parçası.

0: parçası olmaktan onur diyorum, şeref diyorum.
1: Vallahi biz de seni dinlemekten Eyvallah. Çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ağzına, gönlüne, nefesine sağlık. Daha nice 17 yıllar inşallah nasip etsin inşallah. Allah sağlıkla.
0: Esra'm sen bugün türkü severlerimiz bilmiyorlar. Bugün rahatsızsın.
1: Biraz evet. Evet.
0: Ama meslek aşkı, görev sorumluluğu her zaman ağır bastığı için.
1: Evet, dinleyicilerimizin
0: bugün bizlerle berabersin. Bu işin üstesinden geleceğinden eminim. Her zamanki gibi.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ne okuyacaksın bize?
1: Evet, Kırşehir yöresinden güzel bir türkü Neşet Ertaş Usta'nın. Aşkın beni del eyledi, yaktı yaktı kül eyledi. El aleme kul eyledi, yar beni.
0: Esra Erek ikinci sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına, yüreğine, güzel gönlüne sağlık kardeşim. Ya sen hasta olduğun halde böyle okuyorsan aman. Arkadaşlar sizlerin de ellerine sağlık, emeğinize sağlık. İyi ki varsınız her zaman olduğu gibi.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Sazlarımız olmasa biz bu kadar güzel okuyamayız zaten.
1: Tabii canım.
2: Onlar en büyük destekçimiz.
1: En büyük gücümüz aynı zamanda.
2: Evet, gerçekten öyle. İyi ki varlar.
1: Bu akşam büyük bir üstad aramızda. Hüseyin Geçer abimiz. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Ben siz olmaz, iyi geldim.
1: Tabii canım. Allah eksikliğinizi vermesin.
2: Evet, sevgili Şems abicim. Senin okuyacağın güzel iki türküyle devam edelim programımıza.
1: Gidelim Mesra.
2: Değil mi? Emrin hiç boş olur. Bırakmayalım. Çok da güzel türküler.
1: Kirpiğin kaşına değdiği zaman, ondan sonra da bugün dost yaralanmış iki türküyü birbirine bağlayalım.
2: Biz de keyifle dinliyoruz.
1: Eyvallah.

0: Bazı bazı gülsem de yine gönlüm hoş değil. Ne güzel ifadeler değil mi türkülerde? Ağzına gönlüne sağlık.
1: Eyvallah abicim. Sağ olasın, var olasın. Ben sözde programdan önce dedem Esram rahatsız, bugün fazla onu konuşturmayayım. Valla o yine o beni konuşturuyor. Hiç hasta değilmiş gibi.
0: Valla programa gelince insan bir enerji alıyor herhalde.
1: Allah güç kuvvet veriyor değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet gerçekten vallahi. Öyle. Mehmet Özbek hocamızın türkü tanımı var. Çok da güzel bir türkü tanımı. Diyor ki zaman içerisinde derin, mekan içerisinde yaygın olması gerekli. Ya. Bu türküler 50 yıl önce de söyleniyordu. Şimdi de aynı coşkuyla, aynı güzellikle söyleniyor. Mekan içinde yaygın olması da işte doğudan batıya, kuzeyden güneye.
1: Herkes, hiç fark etmez.
0: Evet, hiç fark etmiyor. Sevda da aynı. Belki farklı ifade edilse bile bütün hissedilen duygular aynı. Acı da aynı, sevda da aynı, neşe de aynı değil mi?
1: Ya adı üzerinde halkın müziği.
0: Gerçekten öyle. Aynı. Ne güzel söyledin.
1: Aynı.
0: Evet. Peki devam edelim o zaman. Efendim ben de Malatya'ya doğru gideyim. Diyeyim ki çok da severim bu türküyü. Kanatlı kapının çifte sürgüsü, tel tel olmuş saçlarının
1: ne güzel
0: örgüsü. Arkasına da güzel bir deyiş bağlayacağız.
1: Esra Erekinci sizlerle, ben de eşlik etmeye çalışacağım.

0: Allah'tır, nimeti veren Allah'tır. Ah bu ne güzel haldır diyelim.
1: Ne güzel ifade ettin, teşekkür
0: Vallahi
1: ederim.
0: İçimden öyle geldi.
1: Teşekkür ederim Şevmiz abi, sağ olasın. Sen de bana eşlik ettin. Ağzına gönlüne
0: ne
1: sağlık.
0: Ne demek, ne demek.
1: Vallahi bugün türkülerimiz tam 17. yıla aslında yakışan türküler. Hem dinamik hem de en sevilen türkülerden seçmişiz.
0: Aynen öyle. Hakikaten. Denk gelmiş ama güzel olmuş bence.
1: Evet. Çünkü bakıyorum şimdi senin okuyacağın iki güzel türkü de gerçekten çok sevilen türküler. Şimdiden böyle bir heveslendim dinlemek için.
0: Vallahi sen beni aldın götürdün. Halen oradan çıkamadım. Bir de üstüne türkü okumaya çalışacağım. Bakalım yorum nereden çıkacak onu bilmiyorum Esra. Şimdiden türkü severlerden özür diliyorum eğer bir kusurumuz olacaksa.
1: Estağfurullah. Biz şimdi gerçekten çok keyifle dinleyeceğiz. Şeyhimiz Esen Kuş'tan iki güzel türkü.
0: Aldılar elimden Ezo gelini diyelim. Arkasına da şöyle Şanlıurfa'ya bir gidelim. Kara köprü narlıktır diyelim.
1: Dinliyoruz.

0: Ağzına gönlüne sağlık sevgili Şehmuz Esenkuş. Çok kıymetli saz sanatçılarımıza eşlik ettiler.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Değil mi?
1: Hem de nasıl eşlik ettiler.
0: Evet,
1: vallahi.
0: Gerçekten öyle. Sevgili üstadımız Hüseyin Geçer, Türkiye'nin en iyi nefesi saz sanatçısı gerçekten. Maşallah. Evet. Diğer sazlarımız, diğer saz sanatçılarımız da öyle. Hakikaten çok şanslıyız. Onlarla birlikte çalıştığımız
1: Hasan
0: için.
1: Hasan Baba'ya bu akşam hiç takılmadım böyle.
0: Evet, bugün takılmadın Şehmuz
1: evet.
0: abi.
1: Evet, fazla üstüne gitmedim bugün. İyi misin?
2: Gayet iyiyim, teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın.
2: Siz de iyi ki varsınız.
1: Esra'm, nereye gidiyoruz?
0: Evet, şimdi önce bir Mardin'e gideceğiz. Ondan sonra da Karadeniz'e doğru gidelim. Biraz ters oldu ama.
1: Olsun canım, yurdumuzu.
0: Yurdumuzu dolaşalım istedim. Aynen. Açıkçası. Güzel olur, hareketleniriz.
1: Her yeri güzeldir, biri o kadar da özeldir.
0: Gerçekten öyle.
1: Aynen.
0: Haydi bakalım.

0: Yüreğine sağlık. Çok güzel iki güzel türkü.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Güzel bir performans aynı zamanda. İşte türkülerimizin en büyük özelliği. Bak bir Mardin'e gittin, oradan Karadeniz'e. Ne güzel oldu.
1: Değil mi? Evet. Karadeniz türkülerinde de o Karadeniz insanının gerçekten
0: sıcaklığı değil mi? Hemen hissediliyor.
1: O yaylaların güzelliği, aynen, Karadeniz'in coşkusu, hepsi çok güzel hissediliyor. Dedikten sonra şimdi Şemus abinin en sevmediği bölüme geldik.
0: Şimdi yine diyecek ki programımızın sonuna geldik.
1: Yani evet.
0: Esra alıştım artık senin bu söylemine. Söyleyebilirsin canım.
1: Yani ben de artık üzülüyorum gerçekten. Seni üzmek istemiyorum.
0: Ama bugün senin adına seviniyorum, rahatsızsın ya. Fazla yorulmamak adına.
1: Ama gerçekten öyle güzel bir enerji aldım ki ben de iyileştim.
0: Eyvallah.
1: Umarım dinleyicilerimiz de radyoların başında bizlerin bu enerjisini hissetmişlerdir. Onlar da keyif almışlardır bu güzel programdan.
0: Aynen, yürekten inanıyorum. Hissediyorum da aynı
1: İnşallah
0: zamanda.
1: İnşallah efendim. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Esra Erekinci.
0: Ben Şeyh Musesen Kuş.
1: Ve orkestramızda. Bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazda Hüseyin Geçer, klasik gitarda Halil Melihşen, bas gitarda Özgün Eroğlu ve ritim sazda Cemal Özkızıltaş.
0: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcı Mehmet Daha Arkan kardeşimiz, tonmeister Levent Kent kardeşimiz, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş bu gece bizlere eşlik ettiler.
1: Evet,
0: emeklerine
1: efendim,
0: sağlık diyoruz.
1: Emeklerine sağlık. Bir saat boyunca sizinleydik. Bir başka Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın. Hoşça kalın.
0: Türkülerle kalın.

0: Hasretin bu yakası.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan Mübadele'yi türküler eşliğinde anlatan Hasretin Bu Yakası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Cengiz Koyuncu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizi. Değerli dinleyenler, 3. kuşak Selanik Mübadeli Bayram Ülker'in aile öyküsüne devam etmeden önce geçen haftalarda anlattığımız kısmı özetleyelim. Yazar ve tütün eksperi Bayram Bey'in baba tarafı ailesi Kavala'nın Sarı Şaban kazasının Boynu Kızıl köyünde, annesinin annesi Sarı Şaban Muratlı, babası ise Sarı Şaban Baraklı köyünde yaşar. Evleri bahçe içerisinde iki katlıdır. Bahçelerinde meyve ağaçları, kendilerine ait arazileri ve inekleri vardır. Selanik'in Yunanlılara tesliminden sonra bölgede otoritenin belli olmaması dolayısıyla Türkler hem Yunan hem de Bulgar çeteler tarafından sık sık taciz edilir, şiddete uğrar. Ana vatana gelirken aile yanına sadece biraz kap, kacak ve birkaç kat yorgan, döşek alır. Tütün tarımı yaptıkları için eşyaların dışında tütün tohumu da getirirler. Bu tütün, dünya tütün literatüründe yerini Gümüş Hacıköy basması olarak alır. Mübadiller Türkiye'de geçimlerini bununla sağlar. Bayram Ülker'in verdiği bilgiye göre mübadiller yaşadıkları yerden grup halinde ayrılır. Kadınların çoğunluğu 50 yaş üzerindedir ve kafilede sakat yoktur. Limana kadar kağnıyla giderler diyerek özetimizi yaptıktan sonra sanatçımız Gülcan

Bayram Bey'e kağnılarla yola çıkan mübadillerin yolda çetelerin baskınlarına uğrayıp uğramadığını sorduğumuzda şu yanıtı aldık. Limana toplu olarak geldiklerinden çete baskını yaşamamışlar. Boynakızıl'ın şöyle bir coğrafi durumu var. Sarıgöl kazasının yani dümdüz bir arazinin önünde. O düz arazi üzerinde de eşkıyalık faaliyeti yok. Babaannemler gayet rahat olarak Sarıgöl'e, Sarıgöl'den de Kavala'ya gelmişler. Bununla birlikte dağ köylerinden inenlerin erkekleri eşkıya baskınlarına maruz kalmamak için önlemlerini almış. Şubat ayının sonlarına doğru Rumeli'nin en soğuk zamanları. Ormanın içerisinde dağların, kayalıkların, yarların arasında bildikleri en güvenli yerlerden geçmişler. Ayrıca bir baskına maruz kaldıklarında kendilerini korumaya yetecek kadar silahları da varmış. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Erol Köker'den dinleyeceğimiz Rumeli türküsü "İhtiyatlar silah çatmış yolun üstüne" dizesiyle başlıyor.

Değerli dinleyiciler, Balkanlarda mevsim ve iklim koşulları oldukça serttir. Eskiden hava durumlarında Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdik, gireceğiz denirdi. Sarı Şaban'dan yola çıkan mübadillerin limana kadar zorlu yolculukları 3 gün sürer. Kavala Limanı'nda bir hafta kadar bekledikten sonra gemiye 2 Mart 1924 günü binerler. Değerli dinleyiciler, şimdi mübadillerin iskan edildiği illerden olan Muğla yöresinden derlenen Deniz Üstü Köpürür isimli türküyü sanatçımız Sabahattin Gülümser'den dinleyelim.

Bayram Ülker'e Şubat ayının soğuğunda Kavala Limanı'nda bir hafta bekleyen mübadillerin yaşadıkları zorlukları sorduğumuzda orası işin en duygusal yanı. Şubat ayı sonlarına doğru limana gelmişler ama limana gelen tek bir köy değil ki bütün bir Rumeli bölgesi. Rumeli'deki Türkler limana sevk edilmiş. Kalacak yer yok, barınma yok. Bir iaşe sorunu var. Hilali Ahmer Cemiyeti onlara ekmek dağıtıyormuş. Orada günlerce, gecelerce yatakları döşüyorlar.

yaşamamışlar, dedi. Değerli dinleyiciler, bu zorlu bekleme sürecinden söz ettikten sonra Sabahat Akkiraz'dan dinleyeceğimiz türkü şu dizelerle başlıyor. Yağmur yağar akar seller, dosta doğru gider yollar.

Sarı Şabanlı mübadiller ana vatana gelmek üzere 2 Mart 1924 tarihinde Sakarya vapuruyla yola çıkar. Yolculuklarını güvertede yaparlar. Kamara yok. Ölen olursa dini törenden sonra görevliler tarafından denize defnedilir. Bayram Bey'in ailesinden ölen de yok, hasta da. Ailenin Samsun'da karaya ayak bastığı bilgisini verdikten sonra yöreden derlenen Çarşamba dedikleri isimli türküyü sanatçımız Sabahat Aslan'dan dinleyelim.

Bayram Ülker, mübadillerin gemiden inmelerinden sonraki süreci şöyle anlattı. Samsun'a geldiklerinde o zaman eski askeri hastane olan binada kalıyorlar. Şimdi o bina alışveriş merkezi oldu. Babaannem bizi hemen o askeri hastane binasında karantinaya alıp beklettiler derdi. Karantinaya girdikleri zaman üzerlerindeki kıyafetler dahil her şeyleri dezenfekte ediliyor. Giysiler yüksek buharlı makinelerde yıkanıyor. Eğer bir hastalık çıkmazsa karantina merkezinde 3-4 gün kalıyorlar, sonra iskan edilecekleri yere gönderiliyorlar. Ama hastalık varsa orada kalma süreleri 15 güne kadar uzarmış. Bizimkilerde hastalık yok, fakat şöyle bir şey var. Bizimkilerin başında erkek yok. Komşular veya akrabalardaki erkekler karantinadan çıkıp da bu evlerden birisine yerleşelim mi diye etraftaki Rumların boşalttıkları evlere bakmışlar. O zaman Samsun'da sivrisinek ve sıtma hastalığı varmış. Erkekler biz burada yapamayız demiş. Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine yukarıya doğru çıkmışlar. Gümüşhacıköy'ün rakımı 765, yani yüksek. Değerli dinleyiciler, şimdi Nasip Olur Amasya'ya Varırsan lisesiyle başlayan türküyü sanatçımız Semra Algül'den dinleyelim. Müzik

Değerli dinleyenler, Bayram Ülker'in ailesinin Kavala Limanı'nda gemi bekleme sürecini, ana vatana yolculuklarını ve Samsun'daki ilk günlerini anlattığımız programımız burada sona eriyor. Haftaya hasretin bu yakasında Bayram Bey'in mübadil aile öyküsüne kaldığımız yerden devam etmek üzere sizinle yeniden buluşmayı ümit ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Yolunuz hep Sıla'ya düşsün.

0: Azerbaycan Rüzgarı.
1: Akşamınız hayır olsun sevgili dinleyiciler. Her zaman olduğu gibi sözün büyüsü ve müziğin ruhuyla yine birlikteyiz. Bu akşam da kalplerimize dokunan dizeler ve içimizi ısıtan ezgiler eşliğinde sizlere eşlik edeceğiz. Azerbaycan edebiyatının zarif şiirlerinden, Azerbaycan müziğinin duygu dolu namelerine uzanan bu yolculukta her mısrada bir duyguya dokunacak, her melodide ruhumuzu dinlendireceğiz. Ve yine her zamanki gibi müziğin kalbinden gelen o eşsiz muham ezgileriyle iç dünyamıza doğru huzurlu bir yolculuğa çıkacağız. Sizler de biziz. Yapımcımız Hafize Batmaz, teknik yönetmen Mehmet Bahar ve programı hazırlayan ve

Sunan ben Seyde Ömer. Yayınımıza güzel bir name ile başlıyoruz. Sözleri nağmekar şair Fikret Koca'ya, bestesi Türkiye'de eserleri severek dinlenilen kıymetli bestekar Ramiz Mirişli'ye mahsus olan Ay Gelbi Kövrek okuyor Azerbaycan'ın onursal ses sanatçısı, hanende Arzu Aliyeva. İyi dinlemeler.

Hazan geldi. Köçüp gitti ilkbahar. Bilmem hara uçup gitti durnalar. Ben bilmezdim bu dünyada hasret var. Senden kalan hatiredir ayrılık. Belki bir de yaz olacak, bilmirem. Bir ayrılık az olacak, bilmirem. Menden sana ne kalacak, bilmirem. Senden kalan hatiredir ayrılık.

shine.

Kıymetli dinleyenlerimiz, merhaba. Gönül coğrafyamızın pınarı, sesimizin ve sözümüzün ortak hafızası TRT Türkü frekanslarından ve İstanbul Radyomuzdan hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bu gece Türkülerin Genç Yıldızları programımızda içimizi ferahlatan, geleceğe dair umudumuzu yeşerten ve bu toprakların mayasını yüreğinde taşıyan pırıl pırıl iki genç konuğumuz olacak. Neva Gerişlioğlu ve Ahmet Onur Şen. İkisi de daha küçük yaşlardan itibaren Türk müziğini çok seven ve lise yıllarında müzik eğitimi alarak sesin ve sazın o kadim dilini öğrenmeye sevdalanmış iki güzel yürek. Bu gece programımız için bir araya gelip birbirinden güzel eserler seslendirmişler. Biri söyleyecek, diğeri de ona eşlik edecek. İlk türkümüz Bolu'dan. Emine Aldemir, Ahmet Sevinç'ten derleyip notaya almış. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Gel beraber.

Sıradaki eserimiz Akdeniz'in o gül kokulu şehri Isparta'dan. Evlerinin önü Mersin. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen Kadir Acar'dan derleyip notaya almış. Genç yıldızlarımız Ahmet Onur Şen bağlamasıyla çalıyor, Neva Gerişlioğlu da söylüyor.

0: Merhabalar, ben Neva Girişlioğlu. Müzikle tanışmam babamın amatör olarak Türk müziğiyle ilgili olmasından kaynaklandı diyebilirim. Evimizden radyo, televizyonda TRT eksik olmazdı. Çalar söylerdik, bağlamayla, udla eserler icra etmeye çalışırdık. Ben de şu an elimden geldiğince doğru kaynaklardan öğrenip seslendirmeye çalışıyorum hem şarkılarımızı hem türkülerimizi. Ardından Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Şu an üniversitede de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda ses eğitimi öğrencisiyim. İkinci sınıfa geçeceğim. Hedefim çağdaş, mutlu, aydın ve insanların ufkunu genişletebilen bir sanatçı olabilmek. Tüm TRT Türk'ü dinleyenlerine çok teşekkür ediyoruz bizi dinledikleri için. Çokça sevgiler, saygılar.
1: Merhabalar, ben Ahmet Onuşen. Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Musikisi Projesi Lisesi'nden mezun olup şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda müzik teorisi bölümündeyim. Bağlamayı bana sevdiren lisemizdeki Türk halk müziği hocalarımızdan Ali Apsar ve Osman Yıldız'ın icralarından esinlenip halihazırda 5 senedir bağlama eğitimimi devam ettirmekteyim. Hedefim devlet sanatçısı olmak. Şimdiden tüm TRT Türk'ü dinleyenlerine sevgiler, saygılar. Bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz.
2: Sevgili Neva Gerişlioğlu ve Ahmet Onur Şen, programımıza katıldığınız için ikinize de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki müzik yolculuğunuzda ve tüm hayatınızda her şey gönlünüzce olsun. Bahtınız, yolunuz açık olsun.

Programımızın bu bölümünde Ahmet Onur Şen bağlamasıyla 3 eser seslendirecek. Önce Ege yöresinden bir zeybek, Yağcılar Zeybeği dinliyoruz.

TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün Nurettin Güler'den derlediği bir Sivas türküsüyle programımız devam ediyor. Ahmet Onur Şen bağlamasıyla seslendiriyor. Yüce dağ başında yanar bir ışık, düşmüşüm derdine, olmuşum aşık.

Programımızın son eserini yine Ahmet Onur Şen'in bağlamasından dinleyeceğiz. Bizler de genç yıldızımıza eşlik edelim mi? Eserin sözleri şöyle. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur. Kurban olam sarı gelin, gel destini bizden doldur.

Sevgili dostlar, bu gece de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu güzel saatlerde geleceğimizin teminatı olan pırıl pırıl iki genç yıldızımız Neva Gelişlioğlu ve Ahmet Onur Şen bizlerleydi. Kültürümüze duydukları bu derin sadakat ve bu yolda gösterdikleri çaba için iki gencimize de teşekkür ediyorum. Yolları ve bahtları her daim açık olsun. Sağlık, sıhhat ve huzur dileklerimizle hoşça kalın efendim. İyi geceler.

Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz Yörük Havaları programıyla huzurlarınızdayız. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve ben programı hazırlayıp sunan Emrah Öz. Sesimizin ulaştığı her yere sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yörüklerin zengin yaşam kültürüne ve müzik mirasına yer verdiğimiz programımızda yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta programımızda yakın zamanda aramızdan ayrılan Türk Halk Müziği'nin değerli emektarı, saygıdeğer hocamız Yücel Paşmakçı'yı anacağız. Yörük kültürünün izlerini taşıyan yörelerden derlediği ve notaya aldığı birbirinden güzel türkülere yer vererek kendisini saygı, minnet ve rahmetle yad edeceğiz. Dilerseniz Yücel Paşmakçı'nın sanat yaşamından kısa kesitleri sizlerle paylaşalım. 1935 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yücel Paşmakçı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesindeki eğitimini halk müziğine duyduğu büyük sevgi nedeniyle ikinci sınıfta bıraktı. 1954 yılında İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun çekirdek kadrosuna stajyer saz sanatçısı olarak katılan Paşmakçı, Türk halk müziğine adadığı ömrü boyunca önemli hizmetlerde bulundu. İstanbul Radyosu'ndaki çalışmalarının yanı sıra 1961-1972 yılları arasında İstanbul Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti'nde saz sanatçısı olarak görev yaptı. 1972 yılında İstanbul Radyosu Halk Müziği ve Oyunları Müdürlüğü'ne atanan Paşmakçı, idari görevini sürdürürken Yurttan Sesler Topluluğu'nu yönetti. Bunun yanı sıra repertuar dersleri verdi. Bu bilgilerden sonra programımızın ilk türküsüne yer veriyoruz. Yücel Paşmakçı hocamızın Ali Taş'tan derlediği türküyü Hediye Ağoğlu söylüyor. Kırmızı Gülden Dal Kestim.

Yücel Paşmakçı yalnızca derlemeleriyle değil, derlenen türküleri büyük bir titizlikle notaya aktarmasıyla da tanınıyordu. Yüzlerce türküyü derleyip yazıya geçiren hocamız, Türk halk müziği repertuarına unutulmaz katkılar sundu. Şimdi rotamızı bir başka yörük diyarı Isparta'ya çeviriyoruz. Hüseyin Karatürk'ün kaynaklık ettiği ve Yücel Paşmakçı'nın notaya aldığı türküyü kaynak kişinin kendisinden dinliyoruz. Ali Gavak kesiyor.

0: TRT Türkü.
1: TRT Ankara Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz Yörük Havaları programı kaldığı yerden devam ediyor. 1975-76 yılları arasında İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın kuruluş çalışmalarında yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev yapan Yücel Paşmakçı, 1976 yılında TRT Müzik Dairesi Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürlüğü'ne atandı. Bu görevinin yanı sıra Ankara Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun şefliğini de üstlendi. 1972 yılından itibaren ise Bilimsel Araştırma ve Repertuar Kurulu'nda görev alarak Türk Halk Müziği repertuarının zenginleşmesine ve gelecek kuşaklara aktarılmasına büyük emek verdi. Değerli dinleyenler, bu kez Denizli ilinin kadim ilçesi Acıpayam yöresinden bir teke havasına kulak veriyoruz. Mansur Kaymak'tan derlenen ve Yücel Paşmakçı'nın notaya aldığı bu teke havasını Makbule Kaya'nın sesinden dinliyoruz. Ardıçlıktır evleri.

Yücel Paşmakçı hocamız Kütahya yöresinin müzik dünyasındaki sembol isimlerinden Hisarlı Ahmet'ten de birbirinden kıymetli türküler derlemiştir. Şimdi bu türkülerden birine yer veriyoruz. Zeynel Sağ'ın sesinden dinliyoruz. Kar mı yağdı Kütahya'nın dağına?

Merhum hocamızın Burdur yöresinden derleyip notaya aldığı hareketli bir türküye kulak veriyoruz. Sabahattin Gülümser'den dinliyoruz. Erik dalı gevrektir.

Programımız aracılığıyla 20 Haziran 2026 tarihinde aramızdan ayrılan değerli hocamız Yücel Paşmakçı'yı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Son türkümüzle birlikte programımızın da sonuna geliyoruz değerli dinleyiciler. Yücel Paşmakçı'nın notaya aldığı bir başka güzel türküyü Hale Gür bizler için seslendiriyor. Yine yeşillendi Acı Payam yolları. Haftaya aynı gün ve saatte TRT Türkü'de yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Sazın, sözün, kara sevdanın, hüznün, gurbetin, geleneğin ve göreneğin işlendiği duygu bütünüdür türküler. Bin bir duyguyu içinde barındıran türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Osman Feymani'ye ait Adana türküsüyle başlıyoruz. Zeki Süzergil sizlerle. Ahu gözlüm tut elimden, vazgeçmeden emelimden.

Kubilay Dökmetaş'ın Feyzullah Çınar'dan derlediği Sivas türküsünü Sabahat Aslan'dan dinliyoruz. Eski libas gibi aşığın gönlü, söküldükten sonra dikilmezmiş.

Ahmet Yamacı'nın Ramazan Şenses'ten derlediği Diyarbakır türküsüyle Kubilay Dökmetaş sizlerle. Hangi bağın bağbağını san gülü sen, aldın aklım beni, ettin deli sen.

Nazmi Yüksel'in derlediği Muğla türküsünü Makbule Kaya'dan dinliyoruz. Çıktım Belen kahvesine, baktım ovaya. Bay Mustafa çağırdı dama oynamaya.

Gece ezgileri devam ediyor değerli dinleyenler. Sırada Mehmet Özbek'in Ahmet Uzungöl'den derlediği Şanlıurfa türküsüyle Celal Bakar var. Ben bir Yakup idim kendi halımda. Mevlam'ın kelamı vardır dilimde.

İhsan Öztürk'ün Medine Köseoğlu'ndan derlediği Sivas türküsünü Tülin Berbergil söylüyor. Ürünü ürünü gelir dereden, benlerini sayamadım kareden.

Salih Dündar'ın Haydar Telhüner'den derlediği Erzurum türküsüyle Bahattin Turan sizlerle. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, o yarin yüzünü bir daha görek.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, yüreği türküyle çarpan kıymetli dostlar, gönül hanemize, Ankara Radyosu yapımı olan Türkü Evimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rüzgarın dağlardan ovalara taşıdığı sevdaları, anaların ninnilerinde büyüyen umutları, toprağın hüznünü ve coşkusunu dillendiren o eşsiz sedadır türküler. Bugün bu sahnede sadece birer ses değil, Anadolu'nun o kadim ezgilerini ve halk kültürümüzün zengin mirasını göğsünde taşıyan birer nefes olmak için buradayız. Ne mutlu bize ki yurdun dört bir yanından derlenen bu emanetleri tam 17 yıldır milyonlarla buluşturan, stüdyolardan evlerimize can suyu gibi akan koca bir çınarın, TRT Türkü'nün 17. yaşını kutluyoruz. Bizler bugün bu mikrofonların ardında dünden yarına uzanan o büyük köprünün neferleri olarak buradayız. Geleneksel değerlerimizin modern çağda yankılanmasına omuz vermek, aşıkların sazından dökülenleri gelecek nesillere aktarmak en büyük gururumuz. Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türkiye ve programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönül

0: lerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofon başında TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Esra Er Ekinci,
1: ben Şeyh Musa Senkuş,
0: sizinleyiz efendim. Yaklaşık

0: Kızıltaş.
1: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcı Mehmet Daha Arkan kardeşimiz var. Tonmeisterimiz Levent Kent kardeşimiz. Stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateş kardeşimiz.
0: Bizlerle.
1: Bizlerle beraber olacaklar.
0: Bizleri sizlere ulaştıracaklar daha aynı, doğrusu değil mi aynı. Şeyhimiz abiciğim? Efendim şimdi güzel bir Erzurum türküsüyle başladık programımızı değil mi? Suda balık yan gider.
1: Çok da güzel bir türküydü.
0: Çok güzel evet. Çok sevilen bir türküydü.
1: Aynen.
0: Şimdi yine sözü saza, nefesi türkülere bırakma vakti diyelim mi Şeyhimiz abi? 17 yıllık bir sevda yürüyüşünün şerefine ezgilerimiz yüreklerimize şifa olsun efendim bugün.
1: Amin diyelim o zaman. 17 yılımız da kutlu olsun bu arada.
0: Evet kutlu olsun. Peki senin o güzel sesinden hangi türküyle başlayalım programımıza?
1: Benim çok sevdiğim bir türkü ilk defa radyoda okuyacağım. Bu akşama nasip oldu, 17. yıla nasip oldu diyelim.
0: Ne güzel.
1: Akşam olur karanlığa kalırsın, icra etmeye çalışalım.
0: Dinliyoruz.

0: Ağzına, gönlüne sağlık sevgili Şeyhimiz Esenkuş. Efendim biz...
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olasın, var olasın Esra.
0: Biz bu akşam TRT Türkü'nün 17. yaşını kutluyoruz ama Şeyhimiz Esenkuş da TRT kurumuna gireli 17 yıl olmuş. Öyle değil mi Şeyhimiz abi?
1: Vallahi güzel bir tesadüf oldu Esra.
0: Evet.
1: Ben de 2009 yılında başlamıştım. Hı hı. İşte bu gece de 17. yılı. Yani aslında iki şeyi beraber yaşıyoruz, mutluluğu.
0: Ne güzel, ne mutlu.
1: Ben de TRT ailesinin bir parçası olmaktan onur duyuyorum.

0: Hep diyorum.
1: Vallahi biz de seni dinlemekten çok
0: Eyvallah.
1: büyük mutluluk duyuyoruz. Ağzına, gönlüne,
0: Sağ
1: nefesine sağlık.
0: olalarım.
1: Daha nice 17 yıllar inşallah nasip
0: İnşallah,
1: etsin
0: inşallah.
1: Allah sağlıkla.
0: Esram, sen bugün türkü severlerimiz bilmiyorlar. Bugün rahatsızsın.
1: Biraz
0: Evet.
1: evet.
0: Ama meslek aşkı, görev sorumluluğu her zaman ağır bastığı için
1: Evet,
0: bugün
1: dinleyicilerimizin affına
0: bizlerle
1: sığınıyoruz.
0: berabersin. Bu işin üstesinden geleceğinden eminim. Her zamanki gibi.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ne okuyacaksın bize?
1: Evet, Kırşehir yöresinden güzel bir türkü Neşet Ertaş Usta'nın. Aşkın beni del eyledi, yaktı yaktı kül eyledi. El aleme kul eyledi, yar beni.
0: Esra Erek ikinci sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına, yüreğine, güzel gönlüne sağlık kardeşim. Ya sen hasta olduğun halde böyle okuyorsan aman. Arkadaşlar sizlerin de ellerine sağlık, emeğinize sağlık. İyi ki varsınız her zaman olduğu gibi.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Sazlarımız olmasa biz bu kadar güzel okuyamayız zaten.
1: Tabii canım.
2: Onlar en büyük destekçimiz.
1: En büyük gücümüz aynı zamanda.
2: Evet, gerçekten öyle. İyi ki varlar.
1: Bu akşam büyük bir üstad aramızda. Hüseyin Geçer abimiz. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Ben siz olmaz iyi geldim.
1: Tabii canım. Allah eksikliğinizi vermesin.
2: Evet, sevgili Şems abicim. Senin okuyacağın güzel iki türküyle devam edelim programımıza.
1: Gelin Mesra.
2: Değil mi? Emrin hiç boş olur. Bırakmayalım. Çok da güzel aynen. Türküler.
1: Kirpiğin kaşına değdiği zaman, ondan sonra da bugün dost yaralanmış. İki türküyü birbirine bağlayalım.
2: Biz de keyifle dinliyoruz.
1: Eyvallah.

0: Bazı bazı gülsem de yine gönlüm hoş değil. Ne güzel ifadeler değil mi türkülerde? Ağzına gönlüne sağlık.
1: Eyvallah. Sağ olasın, var olasın. Ben sözde programdan önce dedim Esra'm rahatsız, bugün fazla onu konuşturmayayım. Valla o yine o beni konuşturuyor. Hiç hasta değilmiş gibi.
0: Valla programa gelince insan bir enerji alıyor herhalde.
1: Allah güç kuvvet veriyor değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet gerçekten vallahi. Öyle. Mehmet Özbek hocamızın türkü tanımı var. Çok da güzel bir türkü tanımı. Diyor ki zaman içerisinde derin, mekan içerisinde yaygın olması gerekli. Ya. Bu türküler 50 yıl önce de söyleniyordu. Şimdi de aynı coşkuyla, aynı güzellikle söyleniyor. Mekan içinde yaygın olması da işte doğudan batıya, kuzeyden güneye.
1: Herkes, hiç fark etmez.
0: Evet, hiç fark etmiyor. Sevda da aynı. Belki farklı ifade edilse bile bütün hissedilen duygular aynı. Acı da aynı, sevda da aynı, neşe de aynı değil mi?
1: Ya adı üzerinde halkın müziği.
0: Gerçekten öyle. Aynı. Ne güzel söyledin.
1: Aynı.
0: Evet. Peki devam edelim o zaman. Efendim ben de Malatya'ya doğru gideyim. Diyeyim ki çok da severim bu türküyü. Kanatlı kapının çifte sürgüsü, tel tel olmuş saçlarının
1: ne güzel
0: örgüsü. Arkasına da güzel bir deyiş bağlayacağız.
1: Esra Erekinci sizlerle, ben de eşlik etmeye çalışacağım.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına yüreğine sağlık. Arkadaşlar sizlerin de eline sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Sesi veren Allah'tır. Nimeti veren Allah'tır. Ah bu ne güzel haldır diyelim.
2: Ne güzel ifade ettin. Teşekkür
1: Vallahi
2: ederim.
1: İçimden öyle geldi.
2: Teşekkür ederim Şehmiz abi, sağ olasın. Sen de bana eşlik ettin. Ağzına gönlüne
1: ne
2: sağlık.
1: Ne demek ne demek.
2: Vallahi bugün türkülerimiz tam 17. yıla aslında yakışan türküler. Hem dinamik hem de en sevilen türkülerden seçmişiz.
1: Aynen öyle. Hakikaten. Denk gelmiş ama güzel olmuş bence.
2: Evet. Çünkü bakıyorum şimdi senin okuyacağın iki güzel türkü de gerçekten çok sevilen türküler. Şimdiden böyle bir heveslendim dinlemek için.
1: Vallahi sen beni aldın götürdün. Halen oradan çıkamadım. Bir de üstüne türkü okumaya çalışacağım. Bakalım yolum nereden çıkacak onu bilmiyorum Esra. Şimdiden türkü severlerden özür diliyorum eğer bir kusurumuz olacaksa.
2: Estağfurullah. Biz şimdi gerçekten çok keyifle dinleyeceğiz. Şeyhimiz Esen Kuş'tan iki güzel türkü.
1: Aldılar elimden Ezo gelini diyelim. Arkasına da şöyle Şanlıurfa'ya bir gidelim. Kara köprü narlıktır diyelim.
2: Dinliyoruz.

0: Ağzına gönlüne sağlık sevgili Şeyhimiz Esenkuş. Çok kıymetli saz sanatçılarımıza eşlik ettiler.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Değil mi?
1: Hem de nasıl eşlik ettiler.
0: Evet,
1: vallahi.
0: Gerçekten öyle. Sevgili üstadımız Hüseyin Geçer, Türkiye'nin en iyi nefesi saz sanatçısı gerçekten. Maşallah. Diğer sazlarımız, diğer saz sanatçılarımız da öyle. Hakikaten çok şanslıyız. Onlarla birlikte çalıştığımız
1: Hasan
0: için.
1: Hasan Baba'ya bu akşam hiç takılmadım böyle.
0: Evet, bugün takılmadın Şeyhimiz
1: evet,
0: abi.
1: Evet, fazla üstüne gitmedim bugün. İyi misin?
2: Gayet iyiyim, teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın.
2: Siz de iyi ki varsınız.
1: Esra'm, nereye gidiyoruz?
0: Evet, şimdi önce bir Mardin'e gideceğiz. Ondan sonra da Karadeniz'e doğru gidelim. Biraz ters oldu ama.
1: Olsun canım, yurdumuzu.
0: Yurdumuzu dolaşalım istedim. Aynen. Açıkçası. Güzel olur, hareketleniriz.
1: Her yeri güzeldir, biri o kadar da özeldir.
0: Gerçekten öyle.
1: Aynen.
0: Haydi bakalım.

0: Ana yüreğine sağlık. Çok güzel iki güzel
1: Çok
0: türkü,
1: teşekkür
0: güzel
1: ediyorum.
0: bir performans aynı zamanda. İşte türkülerimizin en büyük özelliği. Bak bir Mardin'e gittin, oradan Karadeniz'e. Ne
1: Karadeniz'e,
0: güzel oldu.
1: değil mi? Evet. Karadeniz türkülerinde de o Karadeniz insanının gerçekten
0: Sıcaklığı değil mi? Hemen
1: sıcaklığı,
0: hissediliyor.
1: o yaylaların güzelliği,
0: Aynen.
1: Karadeniz'in coşkusu, hepsi çok güzel hissediliyor. Dedikten sonra şimdi Şemus abinin en sevmediği bölüme geldik.
0: Şimdi yine diyecek ki programımızın sonuna
1: Yani
0: geldik.
1: evet.
0: Esra alıştım artık senin bu söylemine. Söyleyebilirsin canım.
1: Yani ben de artık üzülüyorum gerçekten. Seni üzmek istemiyorum.
0: Ama bugün senin adına seviniyorum. Rahatsızsın ya. Fazla yorulmamak adına.
1: Ama gerçekten öyle güzel bir enerji aldım ki ben de iyileştim. Umarım
0: Eyvallah.
1: dinleyicilerimiz de radyoların başında bizlerin bu enerjisini hissetmişlerdir. Onlar da keyif almışlardır bu güzel programdan.
0: Aynen yürekten inanıyorum. Hissediyorum da aynı
1: İnşallah
0: zamanda.
1: efendim. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Esra Erekinci
0: Ben Şeyh Musa Senkuş.
1: ve orkestramızda. Bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazda Hüseyin Geçer, klasik gitarda Halil Melihşen, bas gitarda Özgün Eroğlu ve ritim sazda Cemal Özkızıltaş.
0: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcı Mehmet Daha Arkan kardeşimiz, Tonmeister Levent Kent kardeşimiz, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş bu gece bizlere eşlik ettiler.
1: Evet
0: Emeklerine
1: efendim,
0: sağlık diyoruz.
1: emeklerine sağlık. Bir saat boyunca sizinleydik. Bir başka Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın. Hoşça kalın.
0: Türkülerle kalın.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.